dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşımızla. Ertigelli Haberler programımızına anlaşımlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 25. günü, Cuma. Dehkallar kalendarı boyunca 8. ayının 15. günü.
2: Aval bu kıtımkı programımızın asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yığını açıp, başvuji Xi Jinping'nin avtonom rayon kurulganlığının 70 yıllığını tebrikleş faaliyetine katnaşkan mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhunu esledi. Sosyalistik zaman evleşkanı Şinjan kuruşka kalp ve küşünü mücessemledi. Çin Şiaojang yığınğı riyasetçilik kıldı.
2: Çin Şiaojang

0: Sevgilim, bütünlüğünde malıdan var.
1: Şu.
2: Normalli buldu şuna oğanda, ertemen demalından bu.
1: İşgülüp, ben mi şunda mı ya? Siz mi başka çok ölmeyiz? Müşüm doğru oğanda cümam.
0: Riyaset çıdalların psikopatlarının o tünan salarına
1: Muhtarka teşkim o.
0: Uzun bulsa, ne 78 yaş baba Muhtar Bey'in 30 salam ağlı ihtiraf.
1: Muhtarka.
0: Edeken öyle oturak anlatım rahmet.
1: Ey, sizin rahmet, rahmet.
2: Yakan Hortizan'ın aldığının şehir çıkarıp meniş yollar havandaydı. Badam taksiyle uçuyor cümam.
1: Zıt diyen nimdiyen gepemdi bu. Aksız hayat kılır mı deyip lauta yezip kendin zıt deyip iz kuşsuz o.
2: Nimdiyen gepemdi?
1: Zıt, zi ba demek çelik. X, Y, Z demek çelik.
2: O bir demde agepini buraplı itipti de cevap vermeydi. Tanginos ko tanginos deyip attı o deyip Niyaz Mehmet efendim şimdi deyip dem.
1: Tanginos ko tanginos
2: deyip attı rastı oğra.

0: Я вчера не мем тели апенде мевет. Тошмал вокзалда такси бехлиджех дейди вчера. Белги кысам ухмуде
1: Ухмет
0: Кашкайдан
1: кызык.
0: Ташкорган манга юниште. Ма машинники чахнан ел юк. Вчера белги кысам пекат ухмуде дейди. Шин кио 70 801. Ел юк ли меніпті хазыр.
1: Ел
0: Кашкайдан
1: йок.
0: Ташкорганга меніпті. Бу йоллар кандай меніп боласыз.
1: Ачахлы ел йок кен. Аны
0: Бу
1: аткан босыңаз.
0: Боран таксим бізім шында жаллық шылатымыз. Сонда жына жаллық жаллық шылатымыз деп үшер йоллапты.
1: Яхшы
0: Гүлназды
1: бапты.
0: бабам үшер йоллапты. Нему мәйшоудың шіріктіге баса ижармашылла бәкчі құдыл ашайық басын деп ма Гүлназды баба шында депті. Шырәлінің дейішчә шисан көтірмі көрікі қойш елініште йоллар аван деп үшер йоллапты Шырәлі.
1: Неме шоқа шоқа, о шоқа, бұ шоқа ма деп ба құдырат. Мен мұны, ә?
2: Ha, tamam ya. Su dolma bir zeker ösemine de. Üç kilo işte kep dolma ya. Kutta. Ben istemeyen bulsam da ayağlı bir şey geçken. Şerefli
0: Ya silahım kızıkken silahcı. İşlemişsek tam işlesenler olmam da demiş de. Kızmaydıken onda bunda değilse. Ha, buptu dep silahım ki onunla kılıp anlıkçılarını depe. Onluğuçlan dep işildi kıyı tam. İşlesek em neymiş
1: Onda
0: kılmama
1: emez.
0: dem bu.
1: Kelişen ben işledim dok, işledim dok.
0: Ya aşında isil Ali Canap kıyafet kırvamam da.
1: Ben kırvamayım, siz kırvarsanız kırvayla çıkıyordum. Ben hıcıl oldum onda Ali Canap kıyafet
0: Onluğuçlan dep
1: kırvarsan.
0: çıktım ben çü, onluğuçlan.
1: Yağanlı bir gepti. Ürümçü Beket'in ki Şimali Meydan'a kırış tarafta Beket'e kırvatkan maşallah tevsiye. Cenobi meydandın kırınla dep mem timince uçur yollaptı.
0: Anne Navan Şimali olur koşuyon işte. Ravan Cuma hazır çaydı ya uçurunu Nurustam evet. Cuma.
1: İntizar uçurumuz.
2: Tamam bir gitti tutun sen yine sen gel kayda yaxşı mı?
1: Yaxşı yaxşı.
2: Mən də açanın aldı ki Allah da sizə də rəvan çəkimi.
0: Ha, o
2: sudan içdim üzkollab abdest kiyisinə toxsatqa ayal. Mənim elimdən yaxşı ikiyantı dək kontrolda dikə. Ha buna bir də bax ülke adam vardı ki ülke canı bu.
1: Ha şu pulunu 80 koydun hata hesaplap sen. Nemiş bunda hesaplaş deyip tıllap beni.
0: Kim?
2: Yol tavır oturca zinçe yürü. Sen daha şey 66 yıl sürmek tab etrafıdır yolunda arabam.
1: Makul
0: buldu. Rahmet. Altay kanas terep mangamen. Emrahalık bir adam el balay desem vakti bir adam çıkmadı. Kıra çoku maksız. Tamaklı mı men kütüre? Yatak mı mendim bolsun? Makul ha. Sayyat rayonuna üz bilet verip kıra uçuracağım dem şunda olsun mu? Vakit var mı? Boğduküllüge kilinge çüşte. Altay terep ki mangamız deyip ma. Lauta çöş ne deyip
1: Roşengül bas bulam ki nem şemde mağam dikin.
0: Altay bir gün de bir kelime de hemen.
1: Ayırplalık kemem ses bir. Koyunu itti. Sayfa.
2: Bana kahvaltılar dostlar ben de memnunla atılam. Roşengül o çetemini şuna da bir olay görebilirken de. Bayramı sahnekini bazanla da. Biraz sonra demeli bırdın şu sahne bulmam.
0: Makul makul. Bunun dikin dikkat kılaylı. Bunun dikin işte üç günlük demeli silahda çok moşurca işlisin. Ben dem alay. Biz dikkat kılaylı bizden kitip de bugün.
1: Sen ne umuyordun ki? Aldı yollar avan ki. Ablamı tependim ne uçuyor. Diyen şer aylı katnasakçı çoğun atır. Çoğun atır etnin ki aldı den kilip. Ma o tavuz çanga manga yönünçte kızıl çırak üçüp kaptı. O! Okşam.
0: Bu bombaptı ki.
1: Buldu. Biz hazırlam değilicim ama katnasakçı.
0: Altıncı kilim ama ne okştup. Çeyizli sayı korruptu. Şuna oğlu hem de bununla ben şu etken çay demleyim et. Diyen de şundan naştık kıladığım bulsa. Bir gün kolsak açmayın. Şuna omdan durmayız.
1: Aştak o kadar ki bu çeyiz pişmaptı.
0: Pişip o çeyizmişin de oğlu değil onu belki pişirmezsiniz.
1: Ya pişmaptı o çeyiz. İyini kılıp pişmedi.
0: Ay pişkan o pişirip al diye kazandın bu ne?
1: Bu mabislik yoğun doğrulup kalkan bir pişme kadar kıldı.
0: Ya yumuşak yumuşak güç kanma pike öyde aşı ustakallarını doğrap koyuptu.
1: O sevgiçi o sevgiçi ustakan sep kurmanla onu da kursan sırtı terip pişkan bile içi terip pişmaydı ki göç ne? Bu şu sevgiçi öyle ustakanlık gözünün kurusu şu ondan pişmaydı ki kadar.
0: Kaçan his kıldınız.
1: O her kıtın ben bir dikkat kılmış.
0: Emeli ticari yanında his kıp kağında kılsız o.
1: O tigi tek konsek bir kızıl ya beşi sırtı pişirdik ya kadar o göçünün ki. O ustakanlık çapışıp durgan kısmı ya asasen pişmaydıkken.
0: Ya şimdi yapıp kaldı yumuşak göçücü toşkandık yıllı ben bu eşit yüngendik yıllı asan.
1: Onu şorup kılmayın onu ya şorup kılınla onu cuma.
0: Şorup ha kazan kavup bir yedigen de kıvesanla kıl buldum da ne.
1: Hına yolu, şu Çanşa yolu, Tianjin yolu, Muşi yol bilekleri şunda ravan ke cuma dostlar. Mao men heydavatkan maşına yolunu pakız süpürmey. Yaman içimini pişirip git pardo. Aşı geli kıl desteyim de aştah mı açık yaman mı alım canlinki. Yastı mən
0: verdi. Adımcan, sən açıq yaman boqaldı. Bugün dəmamığa oxşunam adımcan, hə? Ürüm çox uzaldı, kıra köpkən deydi. Cümama sayfama uçurdum, paydınıb qılınla. Ürüm çox uzaldı, kıra köpkən. Tən tərbiyə yolları ravan deydi, Kerem Toru taksiyə.
1: Vucaçı qımandım, qaydalı adab yollabdı Əzmətcan.
0: Ha, Məhmətcan lidir.

0: ham oynab yiqil.
1: Qo'rqma el deydi o'sha kechgacha. Xo'sh, qadrli anglovchilar, anglayotganlar 107.4 qatnash san'at radiosining
0: Ettigelik yollarınızı bir sabra programı ise?
1: Programımız ne? Şu Abdumobil Kulubu paletimizde namı kulaktan kulakı yetken pulunuzdan tecaydıgan Molli Girin Abdullar katlaşkan.
0: Şunda kıgan ha?
1: İsil temli izdeş paletimizde Ahmervayt, Ulları Ahmervayt, Yağları Ahmervayt, Gürüş, Ahmervayt, Açısu Ahmervayt, Organik Gürüşlerini mi şu şiltip? Tamakını bek okştip itidigan mihmallarım aşkanız katlaşkan. Andı yeni mi şu Adıl Sol Sarayı'nın Kipaş Udılgayın konsuluk açısından yeni kelik binakında celleşkan Şiyu Dodoşa. Ma şayi gın lavasca. Dodoşa verip yepkesanla buldu cuma. Andı ayrım hanları ba. Onlar aldı gendan şundak. Çoğun.
0: Doğru ama varız can balsın aşağıya kapırıp.
1: Şayi gizip kes bulduk kendin
0: arası. Mihmallarım kapasan lan buldu ara.
1: Mihmallarım kapırın ha?
0: Zaktan.
1: Ya şeyi dozu şaka.
0: Çoğlan kuş kapasan saç mihmallarım kapasan lan buldu.
1: He, mihmallarım şunda oldu.
0: Andan en iyi sil temizde şpaliyetimiz katlaşkan yeni bir ürün. Pesel şirketindeki. Pesel
1: Ram içimdeki. Pesel şirket katlaştı.
0: Şunu mu unutup kabanla. İç boğandıkken ağızı kişilik gözünü savma akılış. Nergis unutup kabanla cümü. Ama Zilay kız bugün yol pul alam dep oldu cümü.
1: Oldu oldu.
0: Haklıka unutup haksız emez yolla cümü. Yokur süredik. Taşıyorlar. Andın mı aldınmazdı ki 7 günlük bayramda andın yokur suratlı taşıyorlar da. Haksız bana hmm. Kadırcan bu paktlar geç anlayıp da he?
1: Bu içilme paktın tiro tamsız ile?
0: Bir onlarının paktısı içilme yaptı. Bir onlarının otu eski tuttu.
1: Rası içilme yaptı
0: mı? Rası içilme yaptı çünkü benim karatımı nereden tiro bunun depçi? O zekin tiro akıl bulmuşsa. Bu da işgili paktanla bir şeyde oturuyup şunayım yaratmadık o bir kıl he Uşurcan.
1: Ya abi bura bir şey Ras Otis gitip de.
0: Ras o leken
1: Ras. Kadırcan'ın kepsi içilim yaptı bu.
0: İçilim yaptı he. Hatta işgilden lakin tan et yazdan yakıymış paktı. Ancak küçüm hep silahcı mı? Hmm. Silahım toy oynayıp yudunla mı ya Ahmetcan'daki?
1: Boş paktı erişim ço acayip işgili burana kolundan terdiği vakitlerde. Mayaktın terip etizden mabeşirin. İşgili yerimden azırakla aşkan çağdaş kaynağınız içilip de mağdıcı mı? Oş hep dikin dep geçtim oş. Yeni terdiğin kepandın. Tez 3 kettim. 3-cü terim, 4-cü terim dep terip çaydık.
0: E doğru. Aşına terettir. 3-cü terim, 4-cü terim dep aşında.
1: 11-ci ağaç bak terip atkan aşdaq.
0: Andıma ayrı durum tez süratlik ayrı durum. Jüçan Gaussu taraf qarap mağa yönlüşdü. Maşallah söyledi köprek. Lekin tosulma dedi. Uçorun uçor bay razıya evet. Şuna muşta gap uçuracak deyip ma kudret ne maşında gap anla bakayım
2: mı? Ma aynen 28'e çay bul demez bu neyse herkese unutmaz ya.
0: Toy kıgılay. Şu çay bu.
2: Şey hemkarlıkımızla olmuş kubatkan. Atıyorsunuz filan bile gip kaptı bu filan tutum çay atmak filanı mı ya neyin o filan eylek demek. Şu. Keşte cevabını verdi de. Hey. Biz bir ayel de bağlı, biz ayel çıkartlı olan içilmeğen dikille. İşte mereket çıkartlı işte.
0: Oy bu kudret hili yakşı, ondan layakatlik yakşı er bu yutup diken he?
1: Üç ay yutup dik hem de.
0: He?
1: Ya vay onda olsun çok lan. Hazır bek yiyen kendisiyle. Oş ağzınız kekençi değerli veriyorum filan ne? Nahit güzel planlarından. Onda kıyıp as. Sizge işte kanat çıkıdı altından. Uçsuz kanat kek basmanda.
0: Ben daha uçuram. Birini alımayın de bu.
1: Ben uçuramıysam erkek olmayı gitmeyi de bana da.
0: Maşından sizge birini özem gibi birini alımayın. Daha çıdın birini alımayın.
1: Alımayın.
0: En kaynak bazanı oturdun galsandın birini alımayın. Dukandın birini yap koysak ulan mı? Maşından sırf bir işte adam sep koysak dukanı. Ya koygu hanı hiç koyayım ya.
1: Ballarımız diken kendimizde ergiş diye yürüp gitti. Siz bir tövbe beşini başkırsanız ben beş altısını başkırsam maçtak yürüyemez. Dep acıda dep kıran.
0: Andan aşında pul tep bir mezgil tazı pullarım yakşı öketkendikken siz mi andan tan ben bilen çıkıp
1: ne hazır işiniz
0: kınmay aşında pul
1: bunda capalık işlep yemeysiz
0: öydel otasınız
1: dep
0: sayayat kılıp yoga oynayıp çınıkıp mındak bizim dep cüm
1: ya aşta dep aldan onu bizim aşta aldıgan
0: ula toyunun aval aldıvagan toyunun aval çö karap şuna
1: ya toyunun kim aldıgan bir şık bire yıldek
0: aldıgan mı?
1: Buraya yıldın ki sizde toluk ümit üzü de o hatırcam olan o. Onun ikin o siz 10 yıllık plan demsiz, 20 yıllık plan demsiz. Heh, kılıp mağlık koydun, aytarlık kaldı. Onun ikin plan digen nesin iyi kızı amma sok istedi o.
0: Şunda kelgüsü zor arzu ümitlerini püküp aşı bir öyü kirse.
1: Da.
0: Ay, iş

0: kremde. Şimdi biz plan tüzüp bekleyin keşkçi.
1: Aydın keşler de yapıyor musun?
2: Hem de çok şehir kulu, şılısını. Valla o şık yapamayın ben.
1: Şimdi dedim o planı mı sonra
0: bakın? Güzel planlarını tüzüp birdim. Emel Göşür Amgan birisi diyeyim hem saydın keşlerdi. Guangming yolu sidaça ama yolla şunun da araban diye uçurun çoğun nur taksi evet tutucu. May kaçarlık üstü deyip dönü gün keşti. Özgerdi o bahsi, özgerdi o.
1: May üst bol ben bugün bir etken verip özgen mayın aksa kaçtayım. Canı bak çoğunuz.
3: Uçurda sizin pahtiyer pakkama.
1: Pahtiyer pakkama deyda. Ben pahtiyer bulup 12 riyasa çoğanıyım.
0: Paxtını itizgimi terip, o resmi mında içilgan dikin unumu terip. Aşındak terip. Ha ne?
1: Aslında uçunu baldır üzvese. Şikili içilip tügeydi onu. Uçunu üzgen vakti de yoga yoga naşı üzvese o ne? Uçunu üzgen vakti de aşı. Şimdi üzgen gül ama uçunu dike ne çıtalı beş, üç tört talı gözüse.
0: Sen o uyunun uxil cihken tukaya paxtı sıkırganda.
1: Vay cihdeş, kırık. Mai ulağımın ait hatır cemlik duygusu birip, ma perzent tanılağım aldım na ait, perzent tanılağım sizlerin aldınlar na ait, rahat bosa. Bunda bu bir aylık kişiler birbirine aldığında rahat yaşayıp baksanlar bulmam da. Bir isim kıplam keşkice. O ne be? Ma ne be midin? Pamuk et midin? Onu kı mıdın? Bunu kı mıdın? Mektep tapşırıklı mı da kımay mı da kalacı mı mıdın? Bir isim kımay bir İcil inak yaşayıp baksanlı bulmam da İbrahim'lik kişileri.
0: Ama karşı tarafını sen kımıdın etmedin deyiştin aval. Ben neyim ilişkiler kıvattım. Ben kanda kıvattım. Ben kançılı kıpadım diye.
1: Ne dep ya.
0: Buldu bazı da hem de.
1: Bunda rahat yaşanlar çok
0: rahat. Durmuş de ten bulsa hem neyse.
1: Ne var sizlere günde bir daldın iki daldın devat kılı. Tek hiç yok musa sizlere?
0: Kaça adam kıp olamı.
1: Yeli o an telefonunu karısı kıp telefonu alımı deyişler.
0: İlişin yunkan işiltip sayı etki çıkmayan deyişler.
1: Yeli bir dem yol çanladı yamalıgan, yeli bir dem ayalınladı yamalıgan da bu da.
0: Onu seliştirvagan, bunu seliştirvagan. Şuna ola kaplatkan.
1: Cuma.
0: Kaplak tip.
1: Ben peki ben yine anlattım ben akşam katık yağmur yakkan, etigende hava içilip gitti, şıkılıp.
0: Tip. Kampon kit etrafı yolla şunun da ravan dedi ama şireli. Ne uçuyor. Mabir kırani Tianshan Gongyarını aldı kapırıp koydum karsam bu yıllar kümis zincirini isip ustukallık şim kastum kiyip yaptı. Yok. Emez o mehmancan ne mi de? Aksu'da.
1: Aksu'da mehmancan. Şanlı bak.
3: Vay minan başından çıkan bir kıra yeri bile uğraşıp ben başını edip minan içtim. Hani sosyeti yanarken ayağımın
1: bir işemdeki de. Ya yerim amırak hatırcam bulun. O burada bir işemde kambilen şunda amırak o ayalığa. Oy aşağı bir işem kutunlandın ki yerçi şunda amırak. Kartılık o ten uruşkandaki kambilen bak o şunda amırak o. Karınız o musun ha? İçiniz ağır mısın onunla? Koruldu yol kavraya mao neşpisar çoğun yolu koştuğun yolun işte yollar avan kere yaptığını peyzillah evet.
0: Ama o yılıkı toy koyup ağırıp kalkan uçam uçur yol yaptı. Benim tuğulgan günüm 7. islatı yol düşüm üzük epeyirmen diyen. Akşam şuna ola bu ayda çıkın bekçe kop gitti. Şuan buldu ikinç alaylı işkimiz işlepme avalma kazlan tüyteyli. Rahat bu saklı bu mudu mu dedim bu ayda yol düşüm yaman çıkın kıp gitti. Şuna buldu ammayla dedim. Deydi cümle mağa uçam.
1: Veliyarım uçur yıllap da minam ama 13 pira almadın ki. Ayalımdın asareti yıkışıp dedi man kağan hazırmış. Man kağan 2005 yıl oldu işletti. Ben yeni 3 yıl işletti evin cümle man edip.
0: İşletkil bozul bomdu mu?
1: Minam açtık.
0: O telefon ne ben aç bozulup mesela işletkil bomdak dair boğanda adamın ikin almıştırma.
1: Yeşimiz çoğun kertti cümle mısın? Ma Cüneyi kovla linli kov valla sen üşüp kalmışsın bizge. Oldu hem de.
0: Rus'e?
1: He, hazır. Bu mumlanan gibi kuvvetimiz şekli hazır. Ruşen Gül. Koyaptım biz pek dikkat kuvvetimi. Üzem depo, üzemli gibi üzem dikkat
0: kılıp. Elike Rus aşında bu
1: kısam. Anda sizin gibi onuzu dikkat kılıp kısam aşı.
0: Ben başı.
1: Oştaklı kuvvetimiz. Bu yaş.

0: Ya şaş bulaylı bunda. O
1: Ada
0: üşüket
1: yaş
0: musun?
1: yaş oğlu da emeli turmuş emeli umuşmuş ne tutsa emeli
0: Onu.
1: yaşlı bulmayımız mı?
0: Onda boğan bilen ay yaşta üçü kıl değme bizge.
1: Yaratmayı dur
0: Erkincan
1: olama.
2: Yusufçuk, Şengül, Rablan Uçuklu.
0: Erkinka.
2: Mazım için sakın ben. Ya Allah yıldır Rabam.
0: Ya Allah yıldır.
2: Ama bizim davam piro. Yıldır mı Rabam kena?
0: Davam piro? Yişüven Doktor Han'ın ilk aldığı yollar Rabam kedi kavuşlarının sayfa verip de. Duyunda Bektola uçuraydı o. Töyleydiğen Deyken pulunun ki umumunu hesaplap baksam. Deydi o. Kandak kepi ketti bu için. Onu bek hesap olsanız ki onunuz bek yerim bu kütü de aç. Ay, ay, aylık bulundum açık töyleydi ki ben deplam diyeyim kılığa.
1: Şemes mi?
0: Abi o 10. bayramda Narattin Balgontay arkılık korluğu düşüp. Narattin Balgontay arkılık korluğu düşüp. Kete edigen aşu arlıklığımı. Uyad aldın gelişmeyi mi Seyfa?
1: Hmm.
0: Bana iyi versiniz bu oldu.
1: Ama biliyorum akşam korulduğun poyuzu çıkıp Kaşkaya geleydigen. Evet toyu ama Kaşkaya'da değil. Şimdi tükütü etip onun için korluğu gitme. Деп учору юллап да бопту. Кимдан көңүлдүк ойнаң.
0: Кимдинки тойту бу? Аштак жирактан аштак бир берип кетти.
1: Энак бир достунун той болуп кетти.
0: Ожам берип кетти экенсиз. Боомсуз ямалым айтты
1: ал кыра. Кашкадан келгет туса бир ярдын тойуга.
0: Оо келсе өзүнүн иши эмне сиз бериш бамасык деген сиздин ишиңиз да.
1: Бул экен келгенден кийин бериш керек сиз бамамсыз бамам сиздин тоюңузга бир келген болсо.
0: Эмне этип койдук? О келген болсо өзүнүн иши. Әмді мен барам чоқым кәсіп келіме бәзі кәмегенлерінің кейін тоғыр кеп қасы бар емес бәзі кәгенлерінің кейін барамай қалдыға ішлап
1: болуды адам керчегім үшін қалатты емес жо
0: осылай қысаны қылың мен өземнің адам керчегін өземнің елі арқылы қылыме шетейлі ойылыр қошылынышта елі интай раван кәріге ұшырыны зайыр және әтіпті
1: Şunu olan yana davamlı uçurlağı karayımız çiğteyli hazır depoldunuz ha zahir canına uçur.
0: Depoldum. Mosa şok.
3: Yaşınızda ödüyorum aslında.
1: Yakşı.
3: Mavu Fesiyan aldım ki iki yıl kızın sırada toplu kısaretlik sırak yanmaydı ki.
0: İnkaz kıpoyduk. İnkaz kıpoyduk.
3: Ben ne kişi kaldırsa motorum yamay ne yapılaşı. Maşını karmaydı çünkü. Katmaşı hakkaysı bakkamışsın.
0: Makul inkaz kıpoyduk ayağını ha?
1: Әзіметчен үшір ел апты, онда селіштұрмаңла, селіштұр қол болмайды, о тұрмыш дегенде, онда қатты онда селіштұрып алмаңла, жұмы, өзіңлерің тұрмышын, өзіңлер яқшы өткізсаңла, рахат болсаңла, болды ғой.
0: Рахат
1: ешаң. Немешік селіштұрсыла, қанағат қылышын, үгін ойланла тұрмышта, деп мау, Жулин қо, Әзіметчен үші?
0: Рахат ешаңла, рахат.
1: Әзіметчен үшінде үшір ел апты, жұмы, мау, яш балалам үшінде ұмдан.
0: Üzanlarının turmuş.
1: Rahmet ha.
0: Onu bekette maşallah sel köpke deydi hem de Qarğan şu Qaşqayda oxşaydı Abdullah Turpan.
1: Azmetcan bu kırmaysız bu hizmet ki siz hazırlık 10 yerim buldu o. Cididiki gaz qaçlaşının oğrunu da aldıdiki dinizli lukodiki qızıl yeşil çıraq. Oğun tarafkı burulgan Çıngguan Hua Yuan tarafı qarap mağınlığa yönelişdiki üstüdiki bel, yol bilen anayım belgi birdek emeske deydi o.
0: Yolu ile belgini asas kıp durup mağazıyız.
1: Belgini ya.
0: Hazır kandak avazlık var depirin aşı. Belki hem siz aşı kalanız takaşkan bir yer bak.
1: Hizmetçi aşı, hazır
0: biz bilemeye kalan buluşumuz mümkün.
1: Bir enik deyirdin aşı ne? Ayrıdurum tarafının kira falanı bildik Allah olsa bir haber besanla alıp diken deydi. Ayrıdurumda bay kira yok diken de. Ama hazır kandak oğuy de kira ha?
0: Gerbi taşkı aylanmıyor olur yollar aman ki Seyfan ofçörü. Andın Менің ісімім Айса Шоқмы ғылжыдың саят қып түнігін келдім. Оң шығып кетмеді. Менің інім Айса Шоқмы деп, а?
1: Бейжің пияды бады ма? Я мына бір нем біле бады ма? Қандай беріп келді шүнші ола қызың қаршағы дек?
0: Мен оқымадым.
1: Деп. Мен сәшіне кеп қойды дәзір.
0: Онда емес, неде не барды, не кес кемемді деп вел ярып жүр ұлапты.
1: Я мен шоң көрем дейміз чи?
0: Мен айран қалдым мен де.
1: Siz mi Kaşkaya yürüp toydun kaydı kelsen şuna akıp gitem
0: dur. O da kımacıma yani ben korluğuma. He? Korluğuma o 10. bayram varmaya yani ur koymuşsun beni. Eysa şokunun kedemdir bildik kilip beni. Vakile edep.
1: Ay hakkı korluğunu da akıp yemeydi o.
0: Ne iş bütün beşi dur aslın
1: Siz ulan imkari korluk ilan.
0: Oğuz o. Oğuz o. Oğuz kari yok orası. İmam Ömer.
1: Ulan bu bir başka.
2: Hazır mı? Şimdi görürsün şu sayı yolu ile Nişe yerine aldık geldim. Nişe, Çeviş, Yollar, Ovan.
0: Makul. Donçan yolu bilen mi şu Xonsay yolu uçuraşkan Kızıl Çırak'ta? Donçan yolu'nun Xonsay yolu Karapmanga yolun işte Kızıl Çırak'ta.

0: 6-нче елдык Шинжаң Октябрь халыкара автомобиль көргәзмәсе 10-нче айның 1-нче көнен 5-нче көнегәчә Шинжаң халыкара көргәзмә мәркәзендә үткәрелде. 1000 хылдан артык автомобиль, 60 хыл яңгытыкы автомобиль көргәзмәдә намаян кылынды. Төмән йөнлек дәүләт ярдәм пулы бар. Автомобиль сатып алай дисәңиз, Октябрь халыкара автомобиль көргәзмәсе гыйбара.
1: Шинжаң көчмә хәбәрлешишенең айлам торын эшләсәңиз, сөзлешиш вакыт чәклемесе юк. Бер айлык кешеләре өзара тосалгысыз телефонлаша алайды. Bir adam haq tapşırsa, bir aylık kişileri bəhrəman bolalaydı. Üçxanılıq numarını əsdə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içində özara telefonlasa pütülləy haqsız. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-gi telefon qutlu bicir aləysiz.
2: Yebek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer Şincan Hayinin Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 Aero binasında. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modunu güzellikini namayan kılıdı.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavpulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
4: Köl bilen kumluk çıkartken Bağraş Gülü 8. ayda suda oynaydı.

0: ortaqlaşaylı ha. Maarif ministrlığının xəbərinə qarağanda, məmləkət boyunca hər həftədə az deyəndə yarım gün məktəb sırtı əməli oxutuşu yolu qoyulub, caylardakı məktəblərinin öz əhvalığı qarata oxuş basquşluğu bölüb muvafiq orunlaşdırıb, məktəbnin maarif oxutuş planını kirgüzüşə yetəkçilik qılındı ekan. Andan ma Jongchu bayramı yetib kelgan paytda yubin setishniki jonlanish fasli boshlandi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilib boshqurish idorasi iste'mol eskatmasi e'lon qilib, shahar aholilarini ziyoda o'rab qochilishni farqlandirish, oqilonlik bilan yubin setib olishga yetakladi. Iste'molchilar mol setib olganda iste'mol talonini yaxshi saqlab, savdogarlarni ziyoda o'rab qochilish, baho aldamchiligi qatorli qonunga xilof qilmishlarni bayqaganda 12315 qiziq liniyasiga telefon qilib arz qilsa yoki fosh qilsa bo'ladi, a?
1: Kumbay mı uçur yollup da, uçurcan bir gün demem yapsız, çöpat bek çöpat atıpsız. Adem'nin ki kündü hizmet kılışın için ki oğlumda ümit kılım edip.
0: Ne adında edip de?
1: Bu ne? Şivan, Ciye.
0: Aşı.
1: Meytiyen, Şambar edip de. Meytiyen zey Şambar. Ciye meytiyen zey Şambar.
0: Aa, ondan hat demez o.
1: Dedi ki aşı Ciye Ciye de bir yazmak
0: için. Siz o kündü aşında hizmet kılışınız ümit kılım edip, cepa çektiniz de şimdi. O kadar cepa oldu uçurcan ki?
1: Yok, sizin kündü işlisin deyip de.
0: Yani de demeydi.
1: Aşı da demekçi.
2: Önüz yetiz tutmuşuz, yani bu vokzalın etrafı da Nenzen'in aldığı maşınla bekliyordu bu.
1: Hoca. Hoca Nenzen'in aldığı maşınla
0: bekliyordu. Bizim faydalı tercih kovaldıkken tek. Sen kanın yolu koşuyorsun işte şunda Ravan. Sen kanındaki gaz kaçış punkti normal gaz bir vatı da üçer etti maşını yok dedi. Nur Usta'm da uçuyor ama ve?
1: Ravan taksiyle uçuyor. Yetiz
2: tutmuşuz, yol savrayma, Beyza yolları Ravan kene.
1: Beyza yolları Ravan, makul buldu.
0: Hazır bir xeridane poiz stansının tötün doktor khanı ayakilip koydum. Yolla şuna Ravan ken de. Abdullah Turpan şuna uçur yollap de.
1: Aydın keşlerden
0: Abdullah Turpan.
1: Şundan uzun gekildan bu kaldı mı şu?
0: Şu gitme ana patron. Hani yok ya kulçu.
2: Ben size aylık ki. Uzunca kezeyatı da. Pardon dedik ki. Şirmen Hanım meslekleri. Kegen sonu bu.
1: Kegen ne?
2: Ama işte kızıl tırak sabayma. Rüşen gülülük. Neşti kılıkça bu bala dedi. O kızıl tırak çıkıp. Çıkıp. Maşın durma ortamı açıp. Buraya gitip kalıcı. Çıkıp gülü. Çıkıp orunda kopanmaya kaldı. Hey kuş otur şimdi de. Kaçın bir kız var. Gülü atı da o kopanmaydı. Bakıra defterin ya bol da güvenime ne kadar ne mavo. Ya ya adam bu bir sorun etti ne durum öyle bir de öyle ki. Uzra yani okumayı ki. Ya ya adam kurum ne bizi de yürekli dostum makul dedi. En kanda kanda oldu. Bu piyade yoluyla ütüçkeş motu. Piyade yolu kegende yanına dikkat kılmışsak. Dikkat kadın tavuğun kilişmesi için sizde de yazır.
1: Şu.
0: İşte bak böyle tavsiyemde nabızak kayıt yollar havan kendiydi. Gengo balanın uçuyor ya.
1: Makle. Andı yine Ahetkem Çamba.
3: Örme şu burada sağ yol kavre. Elimi yaşadın alı, yaptın zotrunu aldı dedim çıkardı. Ne emir kayıt yollar havan.
1: İşte bak yollar havan ki. Yöcün geyim yollar havan ki. Eslimem ne çıpacı resimlerini tatıp evet üç koy. He gazın ki.
0: May üst şimen bile münasebetsiz. Ben gaz kaçılayım ben deymek çıkken de.
1: Açtık gene.
0: Altıncı gelen hazır öğüden çıktım. Bugün şunda bir kıl soğudam. Acayip yakışı oldu dek. Şunda bilinip git pardu mağacımı. Bugün bekçik soğuduk gitti dağın dek. İz kıvattım hemen de.
1: Yakışı oldu soğudunuz.
0: Bugün demeliş dursa inıklı yakışı oldu soğudunuz. Ben onunca bayramlık kim malı dağılam. Cıkoğu gitti. Sayıya çıksak ani mani de.
1: Yel düştü 2 saat. Keçti bir 2 saat burun. İçtin düşüyüp ondak. Dukan takı itip. Oşmayma edip ondak. Kımay açasız.
0: Şu bek yırakta açıdıkken siz bulmağın bozu. Bizim ayı düşken vakti barat tuttukunuz gı.
1: Arkalı tabi çantong. Çidavan dün mü şu venkı gıçı. Tuzlu mu dedi varız doktor. Buldu.
0: Bu şu altıncı kelin bir hakikatte mi oyla baksam dukalla kelinle de bakmap tücü mü?
1: Demeydi bu.
0: Demeydi ki ne?
1: O yüzü puhta. Çam. Herkes demeydi onda. Öyleye ki herkes de simeydi.
4: Şimdi ben yaşadım ama kız sayıdı. Sen sesim alınan mayalışa kalpelle sorun hastırma şimdi bir kadar köpe. Karıştırıp. Tamam.
1: Makule buldu.
0: Gazının bazı azırak çüşüptü deydi cümle eslime.
1: Gazın bazı çüşüptü?
0: Ne azırak çüşüptü. Şikim oçen çüşüptü deydi.
1: Donay Khan gavca koşuyorsun işte yollar aman ki. Diga uçurunu Abdülkim Can Tor taksiye verdi.
0: Senin idarını aldı yollar aman diye uçurunu mu tapşırıp aldık. Kilinglar desem sizlere ezan versem bula. Şu an tonuşlar kemsiken değmedi. Bu işte tonuşlar hakkında mesela sizlere.

0: дайман го.
1: Ой, окей.
0: Онда эмесме?
1: Туура чыкты. Ойлугуңуз туура чы. Байразия бир пач ресмеп атыпкан бу укмай калдык го.
0: Белки косап тунушугу соңайк сатты деп мен кыммат сатылганда кес кылым та хисләнем мында тунушта.
1: Онда эмес. Обданны берди, кымматыны обданны берди. Яхшысын берди, лекин сетип алгычы аштак ойлуп алды.
0: Башнама?
1: У тунуш билиш адам деп белки жыңны, тазчы, азрак кымматырак.
0: Оян шуч калымыз деп
1: та. Обданны тавсия кылып, обданны берди, шуна улан. Ула белек ярдан сал, баас муап карак болган мында чыптымда каракларны көрүп кептам. Маң кыммат сетипти деп ойлуп алды. Эмлет улан бек энсирейди. Яхшысыны вемсек чавам чыкты яйды деп.
0: Э унда багат алышмы турбамайтык, бизми хижил алмыз тунушлардын дукуна кирип унда багат алышып туруп алдыганда эмелиетте. Тунушлардын багат алыш кылбайт дахы.
1: Диван алды кошунушта юллары бар. Сыл неме тунушлардын талаш талышыгын алды
0: деп. Ой, хижил алдыган кеп канчада шунча алымыз биз эмелиетте 6-кы кылып.
1: Талашмай аммам талышып аммам да манчып ал деп. Мен тихе дуканга маңмы дем эмсе деп Абдрахман капсам киче. Астыңыз бәт деген сом калдыгалы юк.
0: Ой бу Амрахмы дукачы дикем аяллар куптылар саты дикем дукан
1: кирәм. Шошмар 4-нче бина, 4-нче кабат. 416-нче дукан эмсе мана.
0: Шошмар бина дукан жыктуса ай.
2: Хәридәләр менә хәзер мода булган бу җылкы. Яхшы сода булган маллыдан мал тулыкланды.
1: Хәл киемләреңез ночка җыма сезнеке.
2: Аның рәхәт.
0: Булин-булин, ә?
2: Маҗалларым шунда.
1: Хәл бер яңлар узон мудак.
0: İçteşi tolup
1: da. Koltuklarını şamıl durmaydıgan abdan kimler sattı
0: gelsin. Yama küzlü kimler o digen. Hem de küzlü kışlık kimler çık gette uşurcan.
1: Ne? Hem de hanım bozuk hele. Bu yakışı yoktu. Garibi yok çorunuz.
3: Ticaretçiler asasen sonuçlar erden yakışı bir cuma.
1: Yakışını verdim.
3: Açak kısmı açtı sonuçlar yana. Vay mama kendilerini ben de kimler sattı boyu oldu çıkları.
1: Ajda ozol de.
3: Tonuş bunay satmadan tonuşsam işte bunay. Amma mı yaptı?
0: 6-nji kilim maşina deydi. Tonuşlarını bilen soğudu kımsam deyme. Özlügümüzden ezan birimiz. Ay o yatladın ilanlar çı. Buldu kemmanla
3: tonuşlar. Önce ülken yoluna her bayramda sabahına körükten. Örümcü toyustan kışım acıllar alan kene.
1: Mahaklı erkin ka.
3: Ha, potken çıldığında. Örümcü toyustan kışım maşınlar köpekken.
1: Mahaklı hep oldu. Memteli. Çorunuz.
3: Yaşın 174, Oşırca, Rüşengöl, Yolu Süre, Kaşka, Yanşa, Ahto Yolu, Ravan. Hani şu manga canlı gibi var mı?
0: Hey, rahmet. Ma Bay Razi'ye ben yeni ayrı durumu geldim. Bugün ticaret soğudu, şunun da yakışıydı cümle. Bugün pek yakışı oldu de. Ondan bu da, ma aylıkı demiliş. Olduğumuzda 10 günlük bayram, 7 günlük bayram, hazır 3 gün. Bu sayıya köp buludu, inak yakışı olurmuştu ortaksaydı Allah'ın iki.
1: Şu.
0: Kaşka Guçun, Venda, Kızıltırak, Maşallah köp. Alay dostluş yok deydi. Bilal, doğru taksi.
1: Abdes.
3: Hürmet, riyaset, şoförünüz, yakışın dalem tutulma.
0: Yakışın.
3: Ma bayramda ma bu. Zıkırız yolda yakalandı kandı ama.
1: Aldı.
3: Evet, bir şey var diye.
0: Ma aldı, üç gün de ayak alıdı cümü. Kink, yedi gün de ayaksız.
1: He, aldı. He.
3: Şimdi riyaset, yine ama. Kızıl sayıdı. Sen seçim alınan, ma yerişe kalkıyla görürsün. Aslında maşın bir kadar köpe.
0: Tamam. Janubi aylama qoşulun işte Ravan ka u yerdən gəlib məş kon poyl stansına aldıq gələn maşınlar bək köp dostluş bakan digan uçurun digan go balan avatıb dojmu yoqubcanmı kiyim kiçək dukunaçılıq qaran. Yaqın adamlar azan bas işənməydi şun azan bəgüs kəlməydi adamdan ki deyib məşnə deyib o yoqubcan.
1: Şivayxay yollar Ravan digan uçurun bəkrəpəndi məvətib to təsib sot gələk.
0: Aydın keçlədim hazır.
1: Oylanıb yürüb dumnin bir yerini.
0: Ha? Mağdikən çolpan sarayını aldıdımış qılıb qara baxsam.
1: Diyelerim yaptı. Ama motoru netiz minima kalkışıydı karganda çıkış.
0: Kız
1: balıkçı şunu tatip resim tatip evet.
0: De. Yok ayet azrak bir nim boptu.
1: Katna şadi soptu. Bayan diyen ilkiyeyken katna şadi soptu bir yerde. Dikkat kıpaydaylı, dikkat kıpaydaylı. Yol ehvalını yakışı bir küzütüp, suretini kontrol kılıp, telefon karap kanmayı mı da aldığımızdaki bir adam bağımı. Bir mi kivatam da mı da karap aydanlacı mı?
0: Garbayla mı yollar avandaydı Bekir efendim? Ben rahmet sizge.
4: Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqua milleti büyük ittifaklıqı bayrağını egiz götürüp, her qaysı milletlerinin Jonqua milleti çoğun ailesi de anarının danısı da zıç uyuşunu ilgiri süreyli.
5: Тәңкіштен қатты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі яны мұй оқыр көтірілді. Ава өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңкіштен қатты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі яны мұй оқыр көтірілді. Рухия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойынды мұ мас қадамды сетілуді. Олтын үсік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
6: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
7: Mehmanxanada signal kişilik. Amma ucurda signal yox buladıqan, O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatıga təsir körsüldü. Şinjan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her bir iğiz uyge bivasta ulap verildi. 1000 megabaytlık tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bəhrini əlaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarap, məxsus itibardın bəhrman bulalaysız. Tezden Şinjan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
8: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xerişer nurgun pulu yaraydıqan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianşan rəstisi də 514 yürüş yaşamətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş öydə tərlikdə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianşandaki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitdəlisiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-132-3-16
9: Yipek Yoldaki Norki Merkezi Tianşan'daki yeni sefer Şinjan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne Ürümçi Tianşan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modunu güzellikini namayan kılıdı.
10: Saybaq rayonu Jojang yolidagi avat o'ringa joylashgan. Atrofida to'p sitish bozori bor. Avtomobil to'xtatish qulaylik, nafis bezalgan, uskunalari to'liq. Kiribla tijorat boshlig'ini bo'ladigan 500 kvadrat metrlik oshxona ijaraga beriladi yoki sotiladi. Aloqa qilish telefon nomeri 181-99-89-16-18.
11: Bir xerish yarmu köpulğa yaraydigan Ürümçi Longchang kotsiriki Tianshan 1-nji nomerliq turalğusi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-nji nomerliq turalğusiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizla Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
12: Bir xerish yarmu köpulğa yaraydigan Ürümçi Longchang kotsiriki Tianshan 1-nji nomerliq turalğusi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-nji nomerliq turalğusiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizla Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, programımızın ahırlaştırmamız programı Riyasetçileri Roşengül Bastı ile
1: Hoşurcan Hızır
0: Nöbetçi Muharrer Malik Esen.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 11.
1: Ece koşak mayda.
2: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansisi Hatnaş Sanat Radyosu'nun Tepiriniz'de biz sırdaş programımızda bulduk.
3: Kınanla programı başını gitti. Kızıkardık yeni paranlarını anlarla bambu.
2: Tepiriniz'de biz sırdaş.
3: Biz sırdaş.
4: Tepiriniz'de biz sırdaş.
2: Bu programını Tırt soda çekti şirkti, alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
5: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
2: Çınak mamay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştü tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun dike balam işletti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işletti. Mengülük tırık ve tırık.

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, sabrınız bir sırdaş programımızga uğurlaştırılgan mazmunlarını tabamlıq diqqatlarınızga sunumuz. Bu yılın aldınqı 8 ayda Şinjanda yetkizilgen tez yollanma 420 milliondan eşip, bultırqı oqşaş mazgildigiden 20.5% Tez yetkizish kasb kirimi 5 milyard 690 milyon yuanga yetib, bultırqı oqşaş mazgildigiden 11.7% köpeyip, tez yetkizish kasbi shu joydagi pochta sahasining eshigi turtki bo'ladigan yadroliq kuchga aylandi. Jongchi bayramining yaqinlashishi bilan Xotanning an'anaviy yerlik yubingi setishning besiq mazgiliga kirdi. Elektronlik savdo subsidiya va qulaylik ashyo obrotining turkisida yubinglar mamlakatning har qaysi joylariga setildi. Soliq ma'lumoti ko'rsatilishicha boshqa joyga tez yo'llanma yetkazish eshiqqa turtki bo'lishdagi yadroliq bo'lakka aylangan. 1 aydan 8 oygacha boshqa joyga yetkazilgan tez yo'llanma 350 milliondan eshib, bultirqi o'xshash mazgildigidan 25.2% ko'payib, butkul tez yetkazish kasb miqdorining 84.7% ini egallagan. Bu nisbat bultirqi o'xshash mazgildigidan 3.2% point yuqori bo'lib, Shenjangning rayon halqigan savdo aloqasining sijil jallanganligi, Shenjang ichki sirtidagi tovar obrotining qo'sh yo'nalishda kuchayganligini to'liq aks ettirib bergan. Nahiya, yiza, kent, üçtercilik, yetküzüş, eşya, obrot sistemisinin üzlüksüz mükemmelleşişi bilen Şinjan'ın məsulatlarını yeni beti tez yetküzüş, dekalağı yerden beriş tez yollanma markasının təsiri sicil koyup berilip, turpan üzümü, bügür kişmiş örgü, payzavat şimeysi qatarlıq özgeçi yezigilik məsulatları tez yetküzüş şəklidə soğuk saqlap toşuş zanciri arqılıq, aviyasiya yolu bilen məmlikətinin hər qaysı caylarga toşuldu. Dövlət bayrami qoş 11 paliydi. Qoş 12 paleti qatarlıq elektronlik soda arqılıq setişini ilgiri sürüş, avat bəsli yıqılışı bilən bağıraş lazısı, yəkən badimi, savən xunşosu qatarlıq özgeci yezigilik məsulatla tez setilib, rayon tez yetküzüş kəsb miqdarının muqum örlüşüge türkü boldi.

Qadirlik radio anıqıcı dostlar, sayahat qiliş jarayanida tapanlarınla ağırıp ketidi qaçan bek menge bä dostlar. Onda bolsa mulozimatlarımız davamlıqda iqtanlarda boludu. Tapınınla ağırsa, müşe tapanni yegi urup sınap eqinla dostlar, xeli ondal yaxşı olup qaldı. Yani tapan ağırsa kündü vaqt çıqırıp tapanni yergi uruş hareketini sınap eqişki boludu. Yani ayağını silip tüs oldurup, işki putni yergi tekşi koyimiz. Nepes ağaç, tapanni kötürümüz. Andın tapanni küçep yergi urgaç, nepes çıqırımız. Man nepes pek muhim, dostlar. İşki putni yergi tekşi koyimiz, nepes ağaç, tapanni kötürümüz. Man nepesini sümürümüz, tapanni kötüegende. Andın tapanni küçep yergi urganda, nepesini çıqırımız, dostlar. Tapan sel ağırıqını isqılsılı bol deyip, bir dem aram eyli bilip, bu hareketini muş tariqide 300 qetim tekrarlayımız bu hareketinin tapan kısmındaki kan ayınışını ilgir sürüş, kısmen orındaki kan ayınışını yaxşılaş, yalluğunu pesaytış, ağırıq alametlerini yenik iltişte naiti önümü ba. Onda bosa tapan ağırıvatkan dostlar sınapaqsanla boludu.

0: 2022 Honda City Colfort deyipti 8 litre 10 litre atladı. 2022 William Mini deyipti 10 15 litre atladı.
1: Makul makul buldu.
0: 2022 William Mini 2022 Honda City Colfort deyipti 8 litre 10 litre atladı.
1: Alican açını kaç alaklaşmadım ben sizinle tehe? Biz yani bir sülap koyayız ki sürüştürüp yürüyelim, değil mi? O da bu faaliyet ahırlaştı, bırak o yetkizi olan yetkizi poldu deyimiz. Şunu ola 2023'nike sırtın tokaçılığı buladığan tokmay arılaş tuguen. Kaç bula atrapı da bula dedi, manımı evet koyayız. Sisi molun keyni Honsan yolu maşallah köpteydi bu oran taksiyle uçuyoruz. Zuchu Şenşan.
0: 2019 2022 yılına çıkan gidinler can top maylak yağcı olan maşina mağam misafisi 55 bin kilometr eski davetleri aletle birleştiğini olduğun bir davet yaptı.
1: Makul buldu. Bunu evet eyleci mi? 2019'dan dediniz he? Ketti Tursuncan ustam 2019'nın 1.4 vitra mı? Kaç pulla etrafı da buladı hep. Ondan avu enci 2022 enciyini kaç pulla kala degen aşırıngı cevap verilmeye kaptı cümle Tursuncan ustam he. 2017'ninki 7 kişilik Wuling Hongguan neç pulla satkılı buludu.

0: Sənin idarını aldı yollaş, onun da aravan digə uçur neşirəli əvətib du, cümü, ağınınızın işini anladıq, köyduq, cümü. Ə, xopopdu, digidək iliş yopdu, şu. Aşınıqraq, şu səmimi boğmağan dikən, yağan gək qıqan dikən, aşında qoladığan deməyəl qi. Yolğancının quyruqı bir tutam digən, aşın əvətib qoyğa da sunuq men şunda dedi de. Qalibiyyət yollur şunda ravan kən, Şinxua canob yollurum şunda ravan deydi, Abdu əpəndimlə uçur, cümü, rəhmət sizgə. Ma, abdımı bulan, baxal deyə tursun can ustam alayla.
1: Şimu, 19-ci yarımının işkibinin maylıq sattı 85-90-ma atıramı. 2017-ci Wulin Hong'a 7 kişi sol faptası 15 min kadrabıdır. Şunu 23-ci sırtın tokacı olan dağdın suda elindeptu 90-95 min kadrabıdır. Şunu 19-ci Lingmo Vitalarepto 40-45 min kadrabıdır.
0: Anne 2016-ci Jinko Sanling. Hangi bunlar atrapı da bula deydi, dursun can ustam. Namad uçuruna çıxmısan, yəni qayt yollu sanlar buldu, yəni şu gəb dostlar cümü, anlayamay qaldı, mənə çıxmı deyədi sanlar buludu, Yarunu 2012-ci ilinə keçingən boşan, yən qılıqlıq, oxranlı, qolxot maşına, backbox. O, bu qanda maşına? Honda kəbu cümü, manimu bir, əvət, əylə qırı, Şiyunu aldın maşınların hiç köpemez diye uçur ne olmaz evetipdu. Andın 50.000 koy etrapı da. İkinci kol tokluq maşını alay diyen Tursuncan ustam da şimdi bir tavsiye kıladığan maşınla bağımıdı deydi Tursuncan ustam.
1: Şuma var şimdi ki akranı konuda fiyatı da 10-10'dan anlaşma atramı. Şunu 16-ci senin cinsiyonlarda 15 bin köyde 20 bin köyde.
0: Ha, makul buldu rahmet. Evet efendim.
2: Görmesi burada sayıl kıvrı. Nema kanka yolu. Nema şey yolu. Çıcan ya. Çıcan erken kilesi olur ama.
0: Makul buldu. Rahmet siz gel cümü. İşkimi 15-niki üstü tunlik bağ, üstü, tunlik bağ, barmak otaladığan. Verina, şende Verina, mamaşın kaç bula etrafı da bula deydi, Tursun Can ustamını. Buldu Ali Can, biz bir sonra bakayla ya. 2024 10. ayınki Tesla model 3 biyocun, Şuhan 35 1000 kilometr mandi. Neç bula etrafı da bulsa bula deydi, Tursun Can ustam. Bana bu müketti. Anda 2014'ninki kisen, kafe renklik. Bu kaç pulla etrafı da buladıydı?
1: 50 bin etrafı da sap toksik maşinlerden kaç saptınlığı kalırsam bulgattı ama 50 bin etrafı da sap toksik maşinlerden Fontaine'deki seyahatçı yüzde devam bir maşinler var sap toksik. Şuman 20-19'larının içinde 50 bin etrafı.
0: Makul buldu. Ali?
3: Riyaseti yaksın sevmiyor maşinlerde. Benim o padesi şuna 10 milke. Kimsen var sonfut maşını kızıl. Yemin takip etmişler. Neşme olan diye. Daha da pek en kutsu olayım.
0: Zaten anlayın.
3: Riyaseti yaksın sevmiyor maşının dörtte. Benim o padesi şuna 10 milke. Kimsen var sonfut maşını kızıl. Yemin takip etmişler. Neşme olan diye. Daha da pek en kutsu olayım.
0: Makul buldu. 2012. Bunu mu? Evet koyayla dursun can ustama.
1: Şimdi 15'de kendi verilen avtomatik sonlukla kanunluk cizval yaptı. Bazen daha çok kalsa 15-20 atıradı.
0: 2015. yılınki 10. ayına mangan Tajong Lamandu Makul buldu. Ketti. Muhabbet kitsik akuk. Buldu. Man uçurunu toluqlap evetipsiz. Tur taksi oblimit. Bay toluq bulmay kaldım mı? Taz bilenmay kaldım Tursun Canstan. Bunu kayt evetip. Cuma uçurunuzda ya. Menan çıkmadı. Verinane dedi o. Hazır dedi ya, hazır anladınız o ma o sualı bağda bizim koyan anlığı uçumuz ya. Anlayamagan bolsanız kayıt koyup əsək buldu cümü. 2014'ninki CRV CRV 2.0 мал қанчы бұл атрапыды бұл дейді, ә, мұны әвәт қойдық.
1: 2024-ке Tesla Model 37 000 км маңғандақты 160 000 км атрапыды.
0: 160 000 км атрапыды. Мақұл болды, рахмет. Қадірлік достылар, аңлап атқыныңлар менің оптимобілім программысы. Программымызды үрім шәрі Шинхуа Жанобы елігі жайлашқан шақсат еғіз бойшыққан амбулаториясы алайды. Тәләп қылған программымызды тірек вәт тірт тұғырыны база алсаған тірт қалқырасы оды чәк шүркітімі алайды тәләп қылды.
1: Шыма 12 бағды сүйі қызғыран қыпты 10-10-15 мағы тұрапыды. Шыма 14-ке сүйі сүйі қолқыттапты 10-10-15 мағы тұрапыды.
0: Мақұл. Ишкеме 19-ники яжа улуңдын бир сабаке Турсунжан уста маны бахал берсеңиз. Андан 2020-дан 2024 аралыгындагы 1007-ни канч булага агыл була дейди Турсунжан уста маштан бирге кабат экен болсоңуз жооп берип өткөн болсоңуз.
1: Şimdi 25'inci dağın zamanında da 85-90 bin kadar aldı. Şimdi 14'inci siyah çiğiz kolkut da 10-15 bin kadar aldı. Şimdi 12 bade çiğiz kızgıran kaptı 10-15 bin kadar aldı. Şimdi 25'inci dağın zamanında da 85-90 bin kadar aldı.

0: Ha, Lamandua 2025'nin. Lamandua 2025'nin de pahalıp da tutunca alıştım.
1: 20'den 24 boğan MG'nin 7'ne nesil atıraq bağlı oldu o dedi ama 23'ten çıktı, 20'den 2'ye 24 yok, 23'ten yeni klas üzere çıkan 23'ten 24 boğanlık sizinki 65'ten 70 boğan atıraq oldu.
0: 65'ten 70 boğan atıraq oldu.
1: 2014'ten siyahı işbirliği yaptı, maşinden bazar bazı parça 30'dan 35 atıraq oldu. 25'ten dağın zamanlı oldu, 85'ten 90 bin atıraq oldu.
0: Suçu şenşen 85'ten 90 bin etrafı da buluduğun bahadı bahalı dey. Çünkü? Anda şireliyim bir uçur yol yaptık ama o dabaza etrafı da. Bek katlaş kanunluk Allah rayı kılıp bek dikkat kımayın la hazır aşağıdım o. Katlaşın tertip sevatı da bek kalayım kanmağın la dep şu uçurlarını yol yap koyup da.
1: Şuma 19'dan şuma 23'lik yardı olun. Mesul etrafı da bulardıydı Bazabasi. 19'un 23'e yok parçası 85'in 100 bin açanlıkta aşağı etrafı buldu. Şunu 14'e siyarı işte gördüktü. Maşından Bazabasi parça 30'un 35 etrafı.
0: Makul buldu.

0: Yani bir kança yaptım o bunların evet evet o kanlıçlarımızın ki uçurularıdır ne? Uçulanı mı bir? İşkime 18'nin ki büyük cil vardım bir sabah ki işkime 18'nin ki. Daha sen mi aldık yaptım o bunların bağlı da? Anlayın. Oy.
1: Şuna cümlemdeki mağaza anksiyeli alıp kalsa 55-60 bin katıra.
0: Makul makul buldu.

0: ketgan shu.
1: Ishqimovichniki aqronli ishchi deb qallanda deptu. 30 dan 35 ming atrofida.
0: Olimjon, 30 dan 35 ming atrofida angladingizmi? Mushu baho doirida bo'ladi kajmi? Ishqimov 22-niki Feyxonjon. Ishqimov 22-niki qancha pul oladi deydi Tursunjon usta. Buni men aytib qo'ydim. İşki mən 25-niki Chang'an Yunizi Gaupei neç pulga yaraydı deydi. Ama Davutcan'niki yaptı mı bunu mu kandak he? Bunu evet koyayım. Bana garbaylanma dabaza yönelişik maşın yamancı. Şunda astı mən vatımız deydi. Uçar tur taksi Niyaz efendim. Çing ping çok. 22-niki. He?
2: 22-niki.
3: Yaşımı yaşımı riyasetçiler, köpür dostlar. Bu yolla acayip ben kusura kettim o, beni kusura kettim o.
0: Ha şu müşna bubdu, etti kendin yakayım ha, bugün demir işte kulap yattı ya emmisi. Kulap şuna ola, emdi letin ha, şu orunda durup çürük damakı mandım o. Uyak buyak, katakı bak, oyunu kılı mandım o, emmisi ballarını söyreştirip, çoğunlarını ağaç, çoğunları ağaçıp, ağaç durup digendek aşında, emmisi sırtı çıkıp yaptı, yollar hız tosulu gitipti ha, karsam. Manda adet külledim, inçilik tosulmaydı. Divanın aldığı maşallah köp dostluşpa. Garibaylama aeroport karap mangan yönlüşte maşallah köp dostluşpa. Karşı taraf her aldıravan deydi.

0: Şunu 22 fiyatında adıptı. Biri 25'in biri 30'ın atrafında. Şunu 25'inki çağın yönüydü adıptı 85'in 90'ın atrafında.
1: Makul buldu. Rahmet. Şunu ola karmayı götürüp görkeç herkten garipke tekşürüş bu iki tarafı da tosluş eğer. Oyalım demağan şu kılıdu tamak neydi? Demamıgan siz kılsızken o. Adet hep dedi 5 gün siz kılsızken o. Oyalığınız bir 2 gün kılam dedim he. Şunu ulama o Airyzy 8-2022'nin ha? Muşunu mu bir bağla pegen bu saat evde tursunca usta mına. Evet koydu.

2019-nin suyudan bir sabat deydi-da, şunu mu bağlap bergen bolsa deydi, onu mu evetip koyduk. Şirali şunu ulama ha, şehirlik hükümetten aldı yollar avan. İki kızımını dep kılma, o tamakını ayolum dep kılmayman dep gittiş he. Yaxşı, bizim onda bunda demedik, onda bek, onda kişi tamak kılış, kınmaslık, ya ki o ayol kişi kılış gerek demeyimiz hazır. Qaysanlar doğru kese, qaysanlar bolsa. Bu aile degen bir arvuğa okşaydı, işki çak tan mansa, tan ihtirip mansa, anın dikin yakşı bir muazzetini saklap mansa, o hala yakşı icil inak mağdığan gibi. Bir tarafından yüksel, iğırlap ketken dikili,

0: Hoşunda olsam şu şok nakşalarını anlap ba, tosulup ketken yolları kiyti otka anlık uçturamız bunda. Bir rahat mansun depem de ma. Nakşa aralığı da dursun can ustamga. Hılıcık aptım o bulan, evet tokma dosa, evetken aptım o bulan ecimi. Nankuş mali yolu yollar şununda ravan digen uçurunu eşireli, evet to eli külüp, külü niye mi külketti?
1: Onu sal çanga kalantı ne de alamadım ben artık.
0: Ha şu?
1: Tanfan bu donluğu da hem yaşıştı ama mevzun canın aldı, tohtarlı kaldı.
0: Ha.
1: Bir, süret bir.
0: Bir. Сурет 1-дан. Анда сахил токта капсыла аяда сурет 1 болган бус тослуп токтап туруп калган. Ма учурыңыз мына шунда жаллык өлчөмлүк расмий машиненин дарезлерин толук чыгарып мында. Баган учур бопту. Эми шунда учур берсеңиз болот экен. А бопта илегич ичилип кете азыр эмми жол ашына алып кетти. Автомобилла бек көп ма гауда харитасы аркылуу карсакмы деген жолдор тослуп, аттегенден як уклап жатканлар эммиз чыгып алдымбы жолго. Ошондой болуп кетти азыр. Gerçi bugün demiliş. Demiliş deyip çıkıp ağam bu gittin la. Bu mısın hazırma hizmet doğrundu bulduk. Asa sen yolla kadar avan bol etti adet güllere. Daha sen ma o nakşarlığı da evetken aptım o bulanı. Emmini bağlap bop da otursun can ustam. Diye kıtın la bizde bolsun anlayayım bize bunu.
2: Şimdi o da kılınca seninle olanda odakta 40'tan 45'ini atır abi. Şimdi 24'ünce pasat çarptı 110-115'ini atır abi. Şimdi 120'ünce kablaş 25 çarptı 115'in 120'ünce atır abi. Şuna 20'ninki rahatsız netice İstanbul'a yaptı. Maylık mı, yaşı, tok maylık mı, işkirdil mi, işkirdeş mi, inek anası yok şimdi. Normal bazar bağı sokka saçmalısı 70-75 bin atırabıdı. Tutmayı okkasa 75 bin üstü de kaldı. Maylık okkasa 75 bin asıl oldu. Şuna 21'nin fido 40-45 bin atırabıdı. Şuna 22'nki Nisan şeyi Gindiyan'dan kol kop çarptı 15 bin atırabıdı. 10-15 bin atırabıdı.
0: Mana mishna bo'ladi ekan. Aerodrom yuqori sirali tosh olib, Musaychangdan tatib yig'ir to'silib ketibdi. 8 kilometrdek yo'l bilak mishna to'silib. Ha, to'silib turib qolgan ahvol bor. Biz hozir deydi Kerem to'r taksi, ha. An Shenshang hozir bir yo'llarni rasm tatib aytib qo'yibdi bizga. Mushu mashina degan shopurlarningki bu oldingi kundagi uchurka aliqa jigirining issig'i ichib ketibdimi degan, ha. Hazır biz kimde? Aerodrom taraf karap mağa yolun işe. Şunda tosul ketkendiği yakadaki uçurun evet. Dubai'nin bir anlık uçumuz digen aerodromu çıkıldı galla. Aeroplan bile uçudu galla. Selbal durak meyngil ama yolla tosulup ketti. Turup kalısı labika, keçip kalısı labika ama aeroplan gaya digen gepme kan. Hazır mı? Enişe enşamı resim tatıp evet koyup da yüzünüz körün her yas etçi de. Mağa gel kılıç demi iğrenip çöme tosulup. Kağa vakit keyip ya çüş gitti demez mi? Şu mişine bop demdi. İçil kite eyle gıça dep şuna teselli kılımız kesilege. Cenab-ı bu güzelliğin aldığı maşallah köpürek, Şam'a uçanın aldığı bu maşallah köpürek deydi. Bugün soğudu sitik, şan çan, baza, etraplarda. İnıklı adamcık, he adamcık.

0: Kaşkari'deki dostlar bekerek bilsinler akcan.
1: Bağol, yanı beyan sütürek kemala.
0: Ne yaptı?
1: Karımı getirip gerekenin üç
0: otursun. Oho, ne maç ola?
2: Bizim ağabeyler, kırık, sol sarayla bizim adam yapıyorsun ki. Tamak yer çıkıyor, söyledi bu ayağına.
0: Oğulcudakiler ne ketken de o pazara çıkmay. Ürümçülükle hemimiz pazara, hemimiz oğulcudakiler ürümçüye kekettim yemiş pazarla. Bir şeyde ayınlıp gitmeyi üç günden bilişi oğan dikinden. Kullun şarkı yolu yollar evan diye uçurunu şireli evet diye cuma rahmet sizge. Bana hazır diye ma yolla şıklıp lıh. Oy. Şunu ulama lulu mu şuna depto. Suni emra yolu, Junya Nellu, Kızıl Çırak, Ürümçü Güzalı karap mağan yolun işte hılıl tosulup gitti deydi cuma. Ürümçü Güzalı taraf karap mağan yolun işte tosulupdu. Ayrı durum taraf karap mağan yolun işte mi tosuluşpa. Şunu ulama taksi, vay taksi deydi mi yani bir anlığı cuma. Taksiyi yakış gördüğün dostumuz okşaydı. Avazını alayım.
2: Ürümcü vakitaldan çıkart, her bir aylanmalı. Kapıdağın mağa yönlüsü 5 litre tak.
0: Oho, mişnak beni. Mişnak tosulupdu. Şuna hem de... Bir hatarlık pek dikkat kılıp, aralık saklap. Tosulup kalan yollarda durganlamı. Hem de bir yol talaşma ya. Yol bəsi tez-tez minip, bunda aralık saklap, türk etmeyi anvaktılı kılıp. Masilacı mı yollarda he? Bir xatarlık diye katkılaydı. 2011 yılının kolxot Nissan NV200. Bu bir muhabbet. Şunu aldırdık abdoma bunu bağlayıp da hele anlayalım
2: anlaşılır. Bu ayak yeken Nissan şeyi Gülyan'dan kolxotlukta 15 bin kadar abdı. 15 bin kadar abdı.
0: Makul buldu rahmet. Bu külü de kalın eliyken o.
2: Bu oran bir dem ağacağım. Neyin var eyme bu kadarına.
0: Siz çoğun?
2: Öyle otursak bulmam da özünüzü
0: çöpe sağa ki. Bu öyle retorik hitap mı? Bu yüzünüz gibi değilken gap mı ya? Emmisi gibi değilken gap mı Ali? Aşı, sizdekiler hili bağı çokum değil mi aşı? Öyledikler birbirisine ayıplap, çıkmayla desi çıkayla dep. Bugün ma yolda tosulup durup gettik. Ettigenerek teyyab oldu ise hazırgış teyyab olmay. Hemşe emde oğandı çıkıp bana bu yolda tosulup durup nime bu? Dep dege aşına özüra birbirisine ayıplaşı atkalla hili bağı çokum hazır. Sizdek üzük üzere doğru hitap kıp söz avat kallamı buluşu mümkün. Ali.
2: Görüyoruz yaptı bir tık. Yolası yere huzurlu renginin altı kaldı. Göreceğim sosu kesti ya.
0: Makul. Bankadakiler kaçan ışık çüşüdü kandı. Dep bugün haptaki beş, şembe, yekşem, düşembe ışık çüşüdü. Alkamcan düşen bir çıkışıydı. Şu an ama yeni bir noktada eskertip koyaylıydı dostlar. Bugün 3 gün hem de demeliş ko. Ondan inkin yani 3 gün işleyemez. 3 gün dinkin andan ma o 7 günlük devlet bayramlık demeliş çıkımız emez mi? Şu an ama 3 gün ceryanına oturduk 3 günde. Ma aptım o bulanlarını yıllık tek şurada çıkalım sile. Ya ki o musa bu uyumlarla su tok alam sile. Veya ki bu musa müşe bankalarla verip kesip yiyeceğim sile. Bu işlerini emmine tuluk kıvılanlar mesela. Prav almıştırdığa bu işler yapmaz mı? Yedi günde bir kaya ile ki müşe işlerinle unutulup kalmışsın demekçe. He? Düşün oğla cimpin.
2: Yapıldı sa! Müşe cavcağılım acayip uzak istiyor.
0: Müşü tosulup ketken yollar turup kalmışlar, vakıraydıgan bop kalıdı. Demekçi düşmek itidı, müşündak. Yollar da hak kalıdı cümü ama üç günlükte yollar haklık, haklık. Biz bu tam itibat kaşı anlattığımız neydi havarırız, Tursun Can Ustam?
2: Üstüme 19 ince, sen de ecaz 25 yaptık, 45.000 atıra bunu. 40'tan 45.000.
0: Makul. Buldu rahmet, 2022 tokmay karolla mı bakken, Tursun Can Ustam? Bunu mu evet detaylı koyalı balan neyim dedi?
2: Ölçen Gülkan'da avalanız yaksalanız.
0: Yakşı.
2: Kurulu'nun yolu çıldırken kurulu'nun yerini ulak düşünmüşsün bakalım. Ben Dunçu Cevoy'u kokuttu, Dunçu Bayri'yi. Şomuş her kaydı, şehirlerdeki başkı, bayilerdeki yedi. Selam olsun Seyda Osman Dursa'nın. Dikkatleriniz nasıl kurganı falası da. Vaktin için tutup bayram münasibeti bilen kıraklı işlemlerini.
0: Vakit için tutup be.
2: Şurum tamam.
0: Şu bayram değil kıra yakış oldu gelmez mi? Kaldı ama tuğursuz şaraitli mi yakış yol başlaydı.

0: başlaş sistemimiz tavsiye kılanlar dedi Mehmet'imin efendim. Doğru yok şaraitim kanda işletisi o ne? Bama doğru yok olsun işletildiğin ne?
1: Doğru mesul burada da yok evde. 13 gün kötü makul bırakı 313 gün dilemi ya. Ben de otan sen sanki yazıyorlar ama.
0: Makul buldu rahmet sizge. Anda Nur Mehmetcan ma üstüde küçür hata yapıp kaptı de. Nim hata yapıp kaptı? 2019 ne geçende ay 25 aşı hata yapıp kaptı demek ki ma nim hata yapıp kaldı mesela. Biz hatalığını bilemedik o. Senden başka, senden başka, senden başka yarın yok. Senden başka. 2025'deki Finlandiya tokma aralaş kaç pullar oldu dedi Tursunjan Ustam'a evet koydu. Kadirlik dostlar anlayatqan ala meni qaptım oblan programmasi. Programımızı Ürüm şehri için Xojano bu yolğa joylaşqan Şahsat Eğiz boşqan laboratoriyası alayda talep qılğan. Aç güzel qaşdaşından çıqıp daşımı taraf qarap mındalı mansanlar vağzıqa uçağın dep paqetin körsiler. Programımız yana trik ve trit tıqlarını bazağsağan trit xalqara sodi çekli şirkitimi alayda talep qılğan. Programımızda yana namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu ticaydıgan Esil Abdul Mulli Grin Abdullardım şunda bir tavsiye alaba. Ama tavsiyen deyiştin aval alımcan bir uçur yollabdik ki Şinfu Çiyoma, Şinfu Çiyo bəxt görgünün astıda hem de qatar tızılıp turup qağa ahvalla bakken tosluş bakken ne? Eş bəxt görgünün astıdan çıkıp olamadınız mı diyeyim ama 5-10 minutun işçi de tıxı içe.
1: Şimdi 20 toplarla sarılardı 55 milyon 58 milyon 60 milyon atıram. Şimdi 19 yaşında ihtiyaç 25 yaşında 40'dan 45 yaşında atırabildi. Şimdi 25 yaşında sonundan da atlatma yarınlaş yaptı 110'dan 105 yaşında atırabildi.
0: Makul buldu rahmet. Oğlumca optimist iken size. Şuna mı? Kıl İgiz Birgadın resim tatip evet pızgı. Onda olsa namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu ticaydıgan Esil Abdul Mulligirin Abdullardan bugünkü tavsiye anime edilse maturgu yığılıp kalan karbonunu tazlaştısı olay. Hem de maturgu yığılıp kalan karbonu tazlaşta yığılıp kalan karbonun oranı eğrılık derisi asasen tazlaştısı olayını talaş gerekken. Universal tazlaştısı olay yok, tazlaştısı olay yokken hem yenik derecede yığılıp kalan karbon terkibide PEA poliefer boğan yıkıl poliefer boğan mı şu yıkılgı may hurucu kuyup tazlaşkı buldukken. Bu bir kespi atalığı iken o. May kaçılığında may bakığı koşup, may pürkiş eğizi ve köyüç kamerinin sırtkı kayıtıdaki nepiz yığılıp kalan karbonun asla tazlaş gerek. Bu pekat kündelik asıraşkıla maskildu. Yıkılgı mayını bivas pürküydüğe motor seplenge optimobilnik hava kırış kalapanığa ünümü bulmaydı. Çoğu may tazlaş usulü adlı bulup, may pürkiş eğizi bilen hava kırış yolunu tazlığı buludu. Lekin yığılıp kalan kalın karbonunu tazlığında çüşüp ketken, katı karbon parçaları 3 elementli katalizatorunu tosup koydu. Yanak şekli yana şakili şekillik tazlıqış arqılıq mayını bivas pürküydüğün motor səplengen optimobilniki hava kırış klapanıdaki 30 derecede, iğir derecede yığılıp kalan karbonunu tazlısımı buludu. Bekhattarlıki yukarı, likin hava kırış tarmak süpsini, turbasını evitişke doğru geldi. Porşendeki karbon yığılıp kalışını tazlıqılı bulmaydı. Kuruk muz yanı katı kalatki karbon 4 oksit dançelerden paydalanıp yukarı besimli hava ekimi arqılıq cisimden sırtkı yüzüge pürküp tüen temperatura ve sublimasiya təsirden paydalanıp kırılan tazaydıgan tazlaş teknikisi. Arqılıq hem de tazlaş ünümü yokre, köp oranı tazlıqılı buludu ama tənarqı yokre. Meşğulat muhabıq bulmasa aliyumun ve yemli güçke asan ziyan yetidikken. Silindir içine doğru suyuqlıqı koyup tazlaş, doğru suyuqlıqı koyup porşen çoxısı ve porşen alqısıman okurgı yığılıp kalan karbonu eritip tazlasaq buludu. Hem bu kıl usul köpinç karbon yığılıp kalışını kep çıkan Abdul Köydürüşün yaxşılaşıqı şiltildi. Meşğulat teknikisi koyulduğun tələb mu hem de naiti yokur oldu diken, cümü? Şunu olan yeni bir kanç optimobilla bakken tok. Tursuncan ustamın ki meytindim bir sıbakya bağlaydıgan bunu mu evet koyaylı. Şunun ulan torba şaraitte xeritini bir çürüvasa torus şaraitim işlev yerdi o lekin yolunun tosulğan ravan işgeligin dəp beremeydi deydi. Beydu ditu bilen qaldığınki yedi bu şey. Ha başqala bulmaydımış ikisi buldu deydi o şirali. İçim sıkılıp demim içim küşüplik etdi deyip alımcan şuna alıp kapsız şu tosulğan yoldu çü. Gekoz kemey yazı resim tatbile evet oturdu. Qalan gapni özenler bilinler bu yolla qarap maşınlar qarap yollan bilinler dep hazır çü bizge maşınlar resim tatbile evet oturdu. Şuraya seçile maşınlar qarap yollan bileleydi dep hazır şunda mı? Yaman oylaydı ki bizden. Akşam kentte bayram ötküzdü o hazır bir de orğaş anlatım edip abdı Keremcan şuna uçurlan yollaptı o. Ha buttu akşam bayram ötküzdü oğan buğandı ki bugün belini çın bağlap umda işli gülük.

0: Yağmur bağ mı kere yazıcı da bir ya? Yağmur yok genci mi? Yağmur bağ diyeyim hep de.
1: Kapıda sen! Cavcağlım acayip kızlar düştü o!
0: Ne dostluk itip de dedi? Haytanlıydı.
1: Kapıda sen! Cavcağlım acayip kızlar düştü o!
0: Gazcağlım acayip dostluk. Gaz yolu kaya yapıp gitti. O siz bu resimde bu maşından töpüğü çıkıp tattınız mı bu resimleri?
2: Bayramla, hoşallıkla, yakıştılıkla, ortak bulsun. Ahmet abla. Maral bir şey de anlayıp etipti o Ahmet abla. Rahmet. Gülenber hanım. Uyu Kunduz ay gülüm. Yakışı mı onu? Kaşkay şehrisinin yolu çürü bir ay. Aerodromdan ikinci aylamı yolunu şirketi atımız yola şunu da ravandaydı. Gülenber hanım rahmet. Ahat lingling ba.
1: Hürmet şoför dostlar, hürmet riyasetçi Kunduz ay sanılın kanda ahvalınız.
2: Hürmet ahat, rahmet ahat canım.
1: Benim aşa ulan bizim çay yolu içine yapmak. Karabat gözden. Beşinci körüke yolun her işleri yolunu son çıkıra var.
2: Buldu, rahmet. Emragül hanım deydu, yur şimlay art. Uyu siz kondak. Ovoz uçurunu hatkaylandırıp dikensiz, ama lakin muşu dünyada bir adam bu yazıqını bilemi gidek derecede bir yazgan uçurken de. Çinpin çoğu degen dostumuz.
1: Yaxşımı yaxşıma, Kunduzay hanım ehvalınız.
2: Yaxşımı yaxşıma, yaxşı yaxşı yaxşı, uzunuz yaxşıma. Ha, uçurlan evetmem siz bir parça resim evetip siz o resimi kırıp kaysi yolukunu bilemedim. Çoğu yandan uçur bir erdiğen Sevi sanlımızın karşılığımız. Hala o Sevi, yaxşı durup siz. Güzellikke şunki baykenim. Uçurum ne siz okup koyun. Güzellikke bay boğaşka okup koyun. Her bir uçurumda güzellik uçurları ba, güzellikleri ba, güzellikle ba. Baykenim, sanfango yollarda maşin köpke deydim. Emlikim boran taksi gel koydunuz ha. Keysa.
1: Kulağım bir ücret bitti. Kulağım var mı yakışır mısın?
2: Yakıştırıpsız.
1: Şükran evli terapçe koşuyordu. Şöyle arabak ya. Hanım var mı? Kuyen de aşağı. Ben burada da adıdan. Kaçı taklavaktan. Kaçı taklavaktan. Kaçı taklavaktan.
2: Buldu rahmet. Abdurrahman.

0: efendim.
1: Düz getirip de kıyaset çapırdasa yaşımsız, aklımıza yaşımsız.
0: Yaşımsız.
1: Oldu da yok sayarı.
0: Rahmet.
1: Konuşan yolu kızı, şahı yolu kızı, çeygenler kızın sıra. Sarabıcım başını sen köpürek ama yazmış.
0: Səhər güzeli, rəhmət, salam, Ayxınım, bayramınız mübarək olsun, dəməlişlə könlük olsun, səhər güzeli. Dundalyan, bir tərəf qılış orun bugün işləmdiğandı, deyib. Düşdüm burun bir paxtalam dostlar, hazır həm de düşdükdəmiş vaxtı bub qalay, deyib du. Adət duğu düşdükdəmiş, deyib o, iş bicirətdi. Dundalyan adkiliqi, xizmət bicirvatqan orunla. Çüştüm burun bir işlerini biciraldın la mı? Dondalyan'daki ya çoğun bu datiğinin. Hatta ya kıbır çıkıp iş bicirip kırgen dostlar. Oy normal hizmet kıyıp da ya demelip de bir uçur bir yürütün la. Maşınığı çıkıp da anlaydığınız bir yüzyette de. Ravan yolunun ekvalını kanda bildisiz. Ben silahdım bilimiz 10. bala. Kani onun da başka? Ahad, hürmetlik Ahad Canba.
2: Hürmet şey burada sayıl kavra. 5. körü çıkan diken sayıldım. Yana vat yöle. Şimdi oturan karab mağa yöne yaşadı lan.
0: Buldu. Rahmet. Çen Tangcan yolları da. Çen Tangcan. Pek dostulup gitti. Deydi Bay Razi'ye rahmet. Garip aylamadın kilip. Ürümçi canobi vugzalıq mangalı niye. Çiğtay yolu uçuş. İğzıdı maşilla köp tosuluş. Ba deydi Aysa Can Kutan. Rahmet. Qashqa yo'li Shinfa xalq Shinfa Qizilchiroqdan xalq maydoniga ketsa mashinalar ko'p lekin bek alay to'silish yo'q deydi Rushangul rahmat. Davutjonning uchurida Xipincho Chijang yo'l taraflarida mashinalar bek ko'p deydi Davutjon rahmat. Abturiy. Shinfa
1: yo'li. Shanxay yo'li yo'lidan Beijing
0: yo'liga yo'llar bor. Nurali mo'ngamdim, to'xtamdim. Kızıl çırak, yeşil çırak bir vakit yeni kaptı. Bu vakitte yolun ayıkvalını küstüsüz Nurali. Eğer katına sakçımız bağısa katına sakçımızın komandalıkı buyca mağısız yak toktaysız. Katına sakçımız bulmasa yolun ayıkvalı kırab en bu vakitmiş bizden aşı. Saparımızın seviyerimiz sınaydıgan ne etti? Muyum vakit. Karıştırıptaki maşallahın ayıkvalı karta yanılam. Süratini astılıtıp ütüşünüz tavsiye kılımız. Cümüm. Tilsim, karşalımız, tilsim. Armağaysız tilsim. Hoş. Dostlarımızın huzurğa programımızda müşü bayram mı nasıl ödüde? Nakıştağdım kılımız. Nakışladın anlığaş. Dostlayan doğumluğun yolu uçur olsa. Fesanla karşalımız. Şincan 1074. Sılav için mülazım ette.

0: Jungo Telegrafining tiyangi aql qaranchiqi. AI aql kuzatish va oilga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlarning turmushi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zdalaydi.
1: Butun kunlik ahvolni AI orqali xulosalab, bir buyruq bilanla kuzatish dokumenti tayyorlay oladi. Sin xotirasini takror ko'msangizmi? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tiyangi shilyan app detalini ichib, boshpatdagi Tiyangi aql qaranchoq ko'zlikka kirib, aql kuzatishining qulayligini sinab ko'ring.
2: Anglab atqiningla 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita anglab qolayotgan yo'llaringizni biz hamroh programmasi. Yo'llaringizni biz hamroh programmasi.
3: Shunaq, yo'llaringizga davomli hamroh bo'lamiz. Sevimli do'stlar, qaysi yo'llarda ketyapsizlar? Yo'l uchurlar bo'lsanglar bo'ladi. Qatnashqa so'raydigan savol masalalar bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi. Xinjiang 1074 sizlar uchun mulozamatda. Boya bir anglovchimiz ham u Dongdaliangdagi ish bijirish o'rni tamomlamdi, ishlamdi deb so'rgan. Tamomladi degan do'stlar. Bugun ata o'g'in 3 kun dam olishgan. Dushanba kuni agar bijirdigan ishlaringlar bo'lsa, dushanba kuni boshlab bo'lsanglar bo'ldi ekan. Qani do'stlardan kelgan uchurlardan niyat ko'zimiz. Bugun suvjuning ovozi bek yaxshi dedi. Suvjuning ovozi, azizi. Qo'ydi azizi suvjuq beribsiz-da. Qashqaq xalq maydonining oldida mashinalar ko'p to'silish yo'q dedi Rushangul xonim. Rahmat. Baxtiyor.
4: Yomon ta'sir chiqdim maqomdan oldida mag'arbi aylanma yo'l to'silar ravon. Mashinalarda qal.
3: Yakan dalu oldidan qarab turib kimanganda yo'llar bek ravon dedi odam taksi. Qashqaq havo bek uchuq, aptab degan parlab chiqib deydi. Gulambar xonim. Bugun ma vijon batirib qildi o'rinlar damabdi do'st Yusufjon. Damilibdi, ha? Düşəm gün başınız buğdak. Müş tamaq toşuyduğanla, müş yuxur sürətik olğu çıxmıqan bozsa. Baya gittə. Ürümçi peygon çağındın, mavu peycinlu qarab manğanda, maşilla bək çıx, tosuluş ba, deydu, uçar, tur, taksi, niyaz. Bula rəhmət. Nurun uçurunu yetkizsək, Cənubi azadlıq yolları qoşunu yedən maşilla köp, ləkin tosuluş yox, deydu, Nur, rəhmət. Onudan başqa yana Chuntian yaqtirib anglavatı məhədə deydi qarşı alımız Chuntian. Onudan başqa iştibaq yolları xeyl ravan digən uçurunu tapşırıb aldıq. Yollarınla hər vaqt ravan bulsun, dostlar, bir xətər bulsun, dostlar. Müşü, diqqət qıb minin şalani Allah edə təvsiyə qılımız. Xoş, əmsə dostlar, yetküzdən yana uçurlarımız bax, uçurlar qulaq sasınlar, ə? Şinjanda yol şauqunini nazarat qılıb başqırış puxta alğı sürüldü. Şinjanda yol şauqunini tüzəş davamlı qanat yaydırılmaqda, Ürümçi şəhərdə motosiklitinin qaz çıxırış turbisini özgərtib, qoraşdırıb, qarqırtıb haydəş delosi təkşürüb bir tərəf qılındı. Bu, şu jaydiki şauqun bulğunışıqa dair qanunğa xilap qılmışını birləşdirib, məmuri cəhətdən toxtutub qoyuş cəzası berilgən tonji dilo hesablandı. Bir ildən köprək vaqtın bu yan Şinjanda qırq yırtı paydaş aydab bəslişke zərb veriş məxsus ərkti qanat yaydırıldı. Kurdu şəhərdə şauqun çıxırıb yürüyüşünün sürətki tartı sistemisi işqi kürüşdürülüb, qırq yırtı paydaşke çetişlik 200-dün artıq optimobil sürətki tartıldı. Bu yıl 7-ci ayıqca Şinjan boyca qaz çıxırış turbusunu qanunsuz özgərtib quraşdırışqı da irdilodun 4886-si. Qırq yırtı paydaş aydab bəslişke dair dilodun 53-i təkşürüb bir tərəf qılındı. Bunun tüzdüşdə qanun icra qılış, başqırış, kontrol qılış və mənbədən şauqunni azaytışqı tan etibar berildi. Ürümçi say tez sürətlik yoluqa tövən şauqulluq asfalit yetkuzuldu. Bayınqılın oblasti təvəsidiki Ürümçi Lopnur yuqur sürətlik taş yoluqa avaz tosuş, tosuqı ornutuldu. Kurda şəhərdə signal beriş qorulmasını qoşub ornutuşini sürətki tartış üskünüsü ornutuldu. Alaqadar dokulatda görüstülüşcə 2025-ci ili Qatnaş Şauquni rayon avaz mənbəsinin 27.14%-i ilgiligən. Bütün Şinjandakı 14 vilayət oblasının kündüzlük Yol qatnaş avaz müyüsbiti pütülləy birinci dərəcik ölçəmgə yetkən bulub, köp tarmaq həmkarlaşıb, məsuliyyətini ada qılıb, qatnaş şauqunni davamlıq yaxşı kontrol qılıb, amının tiniş turmuş mühitini qoğdu dey. Tongchang Luisheng Luisheng subsida 9-nji aynyň 21-nji güni elan kılınan 2026-njy ýyllyk memleket boýça küzlük sayahat ýüzlenişini küzütüş dokulatyda görüştirilişçe, ýakynky bir hapdadan buýan Şinjanyň küzlük sayahat istirahat mahsulatlaryny turda izdeş kızgılıkı tez örlep, bulturqa okşaş mezgildikidin 141% aşkan. Bunun içinde Altay vilayeti memleket boyunca köz menzirsin sayahat kılış menzilleri kızgılıkı içinde aldıngı orundu durgan. Burçun nahiyesi memleket boyunca köz menzirsin sayahat kılıştaki alkışlık nahiyeler içinde aldıngı orundu durgan. Baş, dostanın uçurlarından yetküzümüze. Sayılı Guanghui körüktün şüp, Şimal Karapman'a yönlüşünün yol ehvalı kandadu anlıqçıla bir uçur beygen bolsa deydi. Guanghui körüktün şüp, maş Şimal Karapman'a yönlüş. Dostlar, Sayılı'nın bir uçurun birinle Guanghui körüktün şüp, Şimal Karapman'a da yolun ehvalı kandak ciddi uçur beygen bolsanla. Onun başka Yujingay tereptin, ma Tabaza Tereptin Karapman'a da maşilla bek köp deydi. Buldu, rahmet. Sizden başka emedem de maldım edip. Onda o muğandu atıya yakın nurgun edemle işledik o. Nurgun hizmettaşla işledik o. Kani, nurgun uçuray.
5: Şenhua, Cenobi yolları mı koşu yolun işte rava?
3: Buldu, rahmet. Şenhua, Cenobi yolları rava andaydı. Onun başka yine Şiyu'nun aldı da maşallah bir az köplikin bek alay tosulup kalış yok deydi. Buldu, rahmet. Bayam uçurun özünüz sorup özünüz beyreti dağın uçmam siz Mevlid İbrahim. Masayülü Kuanhoi körükten şimalığı yönüş yol ekvalını sorgan. Uçuru sakla bakaylı. Angıçı siz özünüz sorup özünüz cevap beyreti dağın dek tursuz yolunun yerimini mümpılsız akçın. Hani uçurladın İmam Ömer.
5: Sayıyor ravan. Ben hazırmış o. Bir şey yeni aldı açıldım sayıyorlar. Şimdi görüp sen şu.
3: Ravanken. Ravan deydu. Mansınız bulduk. Yağıldı. Mansınız bulduk. Gülü.
6: Kumza yapa. Yaşımı.
3: Yaşımı. Ruku ya.
6: Kankalı tutup tuttu.
3: Yollanı bülketti. Ruku ya diyen mi yollanı bülketti?

0: Rumchu bayramı yetib geldi. Tolun ayının sütdek nuri, aile sirkiler bilen cem buluşka atlanğan sefer sirki dostlarının yollarına romantiklik bağışladı. Üstellerge yöbinle tızılıp, keştiki mayin şamal ve nurluk tolun ay kalıplarını illiklikle doldurdu. Künle avatlıkka ve hoşallıkla dolgısı. 174 Katna Sanat Radyosu köpçülüknün Rumchu bayramını kızgın tebrikleydi.
1: Rolning har qitimliq aylanishi avtomobilning oila yo'lnishiga qarab siljitadi. Rumchu bayramida jam bo'lish azaldan manzilga qarab sur'at to'g'lish minish emas, balki tinch omon manzilga yetib berib o'zaro amra bo'lishdir. Safar jarayonida avtomobil sur'atini muvofiq kontrol qilib yo'l talashmang. Aldiroqsonlik qilmang. 174 Qatnash san'at radiosi ko'pchilikning yo'llarining ravon bo'lishini umid qiladi.

Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerfi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin

0: ئىككىلىك تۇرمۇشىدىن بەھرىمەن بولىسىز. 105 كۇۋادرات مېتىردىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىقچە بولغان پەۋقۇلادە 5-نچى ئەۋلاد ئۆيلەر بار. 3 ياتاقلىق ئۆينى 4 ياتاقلىق قىلىپ ئىشلىتەلەيسىز. پايدىلىنىش نىسبىتى يۇقىرى. تەپسىلاتىنى 0991-20-5-5 0991-20-5-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي-جاي چەكچىلىكىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەت نومۇرى 2026-650-102-3-0-16.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cu ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Mihmanxanada signal kişilik, amma o cırda signal yox boladıqan, O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatıga təsir körsüdüdü. Şinjan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her biri iğiz uyge bevasta ulap berildi. 1000 megabaytlık tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süretlik, ravan tordun bəhrini alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarap, məxsus itibardın bəhrman bulalaysın.
3: Onun başka Jichuan Gaosu terapiyadan başıla səlpəl köyüp deydi rəhmət. Abdu?
4: Yaxşım bir az yapıdır ki.
3: Yaxşım siz?
4: Şu Temaşan Renkan aldı, tutuduğum adam kızı şeyler gelmek için. Şöyle. Azrak karşılıklar.
3: As are you good ama Altay liniyasında yolu bek ravan da lauta. Altay mağıp sizde mına ıqbal adımız kalman seyit buyu. Oxşap da Ahmer ayetini onu da ettim dediniz ha? Ali Yugaş 35 yaş deb nimiş bo'ldi ko'yla balang. Qani, davomli quchurlavas avasanglar bo'ludi. Ma'u Chichongo su aerodrom tarafga qarab mangan liniyada to'silish qiyin baka. Unidiki ma'u Mingyuar g'arbiy yo'li. Bu yerdimi to'silish xil egirgana Musa Shoxni o'chiray rahmat. Abdulkim Vejon.
5: Kunzada qanday yaxshi bo'ldingmi? Boshqalarga aytsam, to'xta ketdim ana.
3: Nimish bo'lganda o'tirapladimdi? Alijon
5: Birinci yıkı çetiresiyle yaşımı. Ne, çok da şey değil mi? Lütfen şu aydırın bu 5 litre kalan zilan bu 60 lira çekildi. 65 çıktı o yaşam tutunlar kızırıp zeyden çalışıcı götürdü. Başkınlaşımla 70-80 manandı. Bana diken birazdan bir çoğusu çıktı o dediğini anlatak mıdır? Bir anlatak o bir çoğusu çıktı dediğinde. Daha sıra çekildi. Ne ya bu işin aydırının işi yollamayın ki?
3: Aş yolu yızıklık o, yol yüzüge veya ki aşu kırış eğizi az kağandım başlap aşu deslepti kançı uğan bulsa aş ahırlı şunçı buludu. Nur.
5: Yok her bir yerde ama gözünge yollarım koşuyorum üstüne bakıyorum.
3: Lekin aşu nemege mesela akıllı şunçı az kağı vakıtta o tabiylam sürat çekilmesi var. Tövbeleydi. Mesela %80'den mangan bulsanız tabiylam ya ki 60 ya ki 50 ya ki 40 deb suratni asta-asta tövaletdan deydigan belgiler bo'ludi, ko'rsatma taxtalar bo'ludi. Shuni asos qilsangiz bo'ldi-da. Ha, do'stlarimizdan bir kuchli talab chiqib qoldi. Navbatdagi naqsha talablar bo'yicha o'rindaldi, marhamat.

0: Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлық сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-654-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerefi. Bir gerişer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümi 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıradarlarınızı kütü alsınız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hashametlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrdin 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirikli'nin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-3-16
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Abdumobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzədə ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq Abdumobil, 60 xıl yeni tipki Abdumobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Abdumobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Abdumobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Tanqışdın katlı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərecisi yanımı yokur götürüldü. Aba ötküzüşçallıq, qey su sümürüşçallıq yaxşı bulup, xanım qızlarına rahat pes qoldurudu. Tanqışdın katlı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərecisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu maskadəmdi setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqda.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tianshan'daki yeni sefer, Şinjan, Hayning Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 Aero binasına, Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
4: Anlavatlı diktanlar buludu. Bu sayfamızda Tianshan'ın Cenubi Şimali'deki her millet oğul kızlarının vatan bilen birli üsbitiliş hikayesini sözlep yerimiz. Biz birlikte Çangcan Deryası boyuda 2 günde 3 adamını kutkuzgan Şinjanlıq yigit Yusufcan Habibullah'ın hikayesini anlap bakaylı.
5: 2022 yılı 4. ayda Hubei, Zhengzhou, Jianli şehrideki Çangcan Deryası boyuda su üzüşünü bilmeydiğen bir yigit 2 gün işçide Çangcan Deryası'nı sekirip düşüp suğu çüp ketken 3 kişini kutkuzdu. Udal, Şinjan Xotan viloyati, Qarqash nahiyasidan kelgan Yusufjon Habibulla.
4: Shu yili

0: Ayşan 26 yaşta bulup, Cenni şehirdeki bir sahil etrafında yayma içip kavap satattı. 4. ayının 9. günü düştünken, o tuyuksız birisinin kutkuzuşka çakırgan avazını anladı. Bir oğul bala sahilde oynavatkanda ihtiyatsızlıktan soğu düşüp ketken idi. Köp oyunlaşka ülgürmeyle su uzuşunu bilmeydigan Yusufcan deryağı sekirip düştü. Köpçülükten yardımı da soğu düşüp ketken oğul bala kırgakta ilip çıkıldı. Yusufcan neçi yutum suunu yutuyulup, kıyıklıp gitip, kütülmeyen ahval yüz bergeli tas kaldı.
1: İkinci günü onun doğulgan günü idi. O Allah'tan aldınkı günü hıyım hatar yüz bergen cayga bir agaklandırış tahtısı tiklep koydu. Bırak bir dem aldırış bop duruşuğa yine kutkuzunlar diyen avaz anlandı. Bir oğul bala soğu çöküp kedi batattı. Yenideki kutkuzmakçı boğan ayalmu deryağa seyirilip çüp ketti. Yusufcan aldınkı günüdeki korkunçını unutup kalgandak, yeni bir kıtım deryağı sekirip çüp, soğu çüp ketken anı balını oğuşlu kutkuzup çıktı. Ama özünü derya suyu ekitip ketkili taslı kaldı.
0: Kutkuz ilingan oğul balının anısı Can Lianhong, her tarafın şapkatçısını izdep, adalet yolu da pidakarlık görsetken kahraman. Milletle itibaklıkı ülgesi degen hatla yazılgan levhani onun kavap kanısıgı ilip geldi. Yusufcan ondak dedi. Milletlerinin büyük itibaklıkını pekat iğizlili dep koyuşkı bulmaydı. Biz hemimiz bir ayrı kişileri.
1: 2022 yılı 8. ayda o, Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikiden orun aldı. 2024 yılı 9. ayının 27. günü. Partiya Merkezi Komiteti Guoyan onunğa memleket boyunca milletler iştipaklıqı taraqiyatıdaki namunalık şahıs dep nam berdi. Şu yılı 12. ayda o Xalıq Sarayının dokulat sahnesi de durup özünün hikayesini bayan kıldı. 2025 yılı yeni yılda Cenli Şehirlik Hükümetinin yardımı da onun kavapkanısı resmi sınaq tariqisi de ticaret başladı. Hotun balırımı yurttın, yurtıdın Cenli şehrige cem buluş üçün geldi. O, Çangcan deryası boyu da yıldız tarttı.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, kanunsuz ki hemrah programımızda da olmaştıratımız kani dostlarımızdın, kegen uçurlan karsak, badam taksi kuşkepsiz karşalımız, yeken ayrı durum yolları ravan digen uçuransını tapşırıp aldık. Roşengül hanım mı programımız niye aktarıp anlayıp da kuşkepsiz?
1: Adıl da senin aldı da tosuluş anca iğremez gene.
0: Uçar tor taksi, şida çavda maşını köp tosuluş bağırıp da, Kayser Ayal isimli kerimiz mi programımız niye aktarıp anlayıp da rahmet. Dostlarımız yana davamlı uçurlarını berip durğaysınlar. Qani yollaningki ahvalları qarap baqsaq, Hangzhou şarq kötisi Changchun Zhonglu taraplarda maşinalar köpken. Onun başqa Beijing Zhonglu'nun qoşumcha yollarida mo maşinalar köp tosilish barken, Qarmay Qarbi kötisining qoşumcha yollarida mo maşinalar köpken. Tayvan şimali yolida mo maşinalar köp tosilish barken, Merhaba yolida mo maşinalar köpken. İttifaq yollarida mo maşinalar köpken. İttifaq yollarininki ahvallarga qarsaq, 16-nji otturning oldi. Onun başqa Gaozi Zhongxue taraplarida maşinalar köp tosilish barken dostlar. Yana qaraydigan bolsaq, Yan'an yolida mo maşinalar köpken, Davan janibi yolida mo maşinalar köpken.
1: Bayamqi yilqi adilda sanang oldidiki yol uchirgi bir tuzish kirgizib qo'yayli, tosilish bek yig'ir debdi, ha, ma do'stimiz muqaytlab uchir ayat qo'yibdi. Adilda sanang oldi hozir tosilish bek yig'ir deydi.
0: Diqqat qilaylik. Yana qarasak, Xinhua shimoli yo'li 11-nji o'tirning oldi, Sisimol tarafdagi yo'llar. Do'stlik janubiy yo'llari, o'sha taraflarmi maşinalar ko'p tosilish bek ekan do'stlarimiz, unumlik paylanqaysizlar.

Hürmetli radio dinleyiciler, eğer nesiyge 12 bin yönlük lotarya bileti setibilip, mukapa çıkmasa pul tölümeydiğanlıqını etdi. Dokandar hukukını kanda koğduş gerek? Yakında Dörbülcen Naili Kalıksat Mahkemesi bir lotarya bileti

0: setish setvilish to'xtami mochrasi telosini sot qilib, ommaning oqlanlik bilan lotariya bileti setvilish samimiy bo'lishiga ogoh signali chaldi. Telo va qonun saytimizda biz birlikda bu telo misoliga quloq solaylik.
1: Şi 2 Dürbilji nahiyasidə bir paravallıq lotariya bileti dükanı açıdığan bulup, Wang 2 bu dükanın daimli xeridari idi. Beriş kiliş qılıp ikkelen dostlaşıp qalğan idi. 2020-nji ýyly 9-njy aýda Wang 2 3 grupy numarını görüp, köp sommalyk do tikmekçi boldy. Qoladaky mäblag ýetişmegenlikden Şi 2-ni aldyn 12 000 ýen tölep duruşyny etdi. Hemde 2021 yılı 2. ayının 10. günüdün burun pulunu kaytırışka vədi berdi.
0: Şeyekiz, Van X'nin atalmış mukapa çıkış nispeti toğırsırıki hükümüge asanlı işinip getip, onun lotariya bileti setvilişi üçün aldın pul berip durdi. Mukapat elan kılıngan denkin, Van X'nin kuludiki lotariyaga mukapa çıkmadı. Ümitsizlengen Van X, Şeyekizge pekat 1000 yalı berdi. Şunundan kin Şeyekiz köp qetim söyligen bolsamı, Wang 2 qep qalgan pulni bermedi. Bu yıl 4-nji ayda Şeyekiz Dürbilji aylyk halyq sot mahkemesige dawa qilib, Wang

0: Cinayet şekillendirgenleri kanun boyunca cinayi cevapkarlıkka tartılıdı. 1. Lotariya türünü tasdiqlatmay tesis kılgan, toxtatkan yaki tasdiqlatmay turup özgertken tasdiq işleri. 2. Tasdiqlangan lotariya türü kaidesi, tarqıtış usulü, tarqıtış dairesi, mukafat elan kılıp mukafatni nakhleştiriş meşgulat kaidesiga amel kılmay tarqatkan, lotariya satkan yaki mukafat elan kılıp mukafatni nakhleştirgenle. 3. Lotariya setish sistemasining sonliq ma'lumotlarini boshqarish, mukofot e'lon qilib, mukofotni naqdlashtirishni boshqarish yoki lotariya mablag'ini jug'lab boshqarishni boshqalarning boshqarishiga havola qilganlar. 4. Lotariya bileti setish sonliq ma'lumotini belgilimiga xilof holda ko'rgan, o'zgartgan, o'chirib etganlar. 5. Lotariya biletini nisi yoki inovat usulida sotganlar. 6. Lotariya biletini tasdiqlatmay köydürüp etkenler. 7. Lotariya mablığını tutup kalgan yötkep işiltip alganlar.
1: Wang ikis mundaq dep qardı. Şeeksning lotariya biletini nesige setişi, lotariya biletini başqırış nizamığa qılıp, iki tarafning sodısı inovatsız. Şunun bilen bile Şeeks yakın dostum bulu sipti bilen, men hayacanlanıp, köp sumlıq lotariya bileti setip alganda nasihat qılıp tosmay, ziyanını keltirip çıqadı. Şuna karısını toluk kaytırmayman.
0: Dürbülcün Nayyalı Xalıq Sot Mahkemesi Dilo Paktı'nın inik işgallikini közde tutup, iki tarafının zidiyetini muhabbıq hal kılıp, iki adamının burunqı dostluğunu əsliki keltürüş üçün iki tarafının maqulluğunu alğan denkin mürassa kılıçka təşkilnedi.
1: Dilo Becergici Sotçi Wang X'ke kanunu tüşendirip dauli sözləb, Wang X'ke Şeeks'nin lotariya biletini nesigi seti şarkıda yukırkı belgelimigi xilap bolsa mu, lekin bu madda başqırış xarakterlik məcburlaş xarakterdiki belgelimigi təvə bulup, toxtamının küçüge təsir yetkizidigan məcburlaş xarakterdiki belgelimi əməz. Diloğu çetişlik lotariya bileti seti setibli şarkıda kanunluq küşke ege. Wang X özünün hayacalanıp, köp sumlıq lotariya bilet setibiliş kılmışı üçün qarız qaytırış cevapkarlıqını üstüge iliş gerek dəb inik uxturdi. Şunun bilen bile Şeeks'ni özünü başqalarının oranığı koyup oylaşqa, bir-birini düşünüş, bir-birge yol koyuşqa dəvət kılıp, ticaret ceryanı da xeridarlarını aqlanlik bilen lotariya bileti setibilişqa, madarıqı qarab doğu tikişke təşəbbüskarlıq bilen yetekleşke nəsiyyət kıldı. Ақырда, ішкі тарап бірдәк мұрасса келішімі асыл қылып, Wang X Şeeks'ке бір қитімділі 8000 юан қарыс болыны төліш, әмді шу сотының өзірі ада қылышыны пүтішді.
0: Сотчы аңлығычылаға мұндақ әскертті. Lotariya bileti dövlət ictimai ammevi mənfəət məbləği toplab, ictimai ammevi mənfəət işlərinin tərəqiyyatını ilgiri sürüş üçün alahidə icazətlik tarqıtıdığan, qanun boyunca satıdığan, təbii şəxslər öz ixtiyarlığı bilən seti olıdığan, həm də alahidə qaydı boyunca mükafat çıxış bursdəgi erişidığan ispat. Lotariya bileti setibiliş mahiyyətdə ammevi mənfəət hərkidi. Kən amma lotariya biletini aqlanılık bilən setibilişi, hərqiz maslıqı, madarığa qarab iş görüşü, lotariya biletini nesigi setibilib, iqtisadi macera kelib çıxıb, birləşmə mexanizmini qozğatdi. Xalıq mürəssəçiləri dərxal arılışıb, toxtamdaki pütüm, qaldıq pulni töləş möhlidi və iki tərəfnin toxtamni ada qılış arzusunu təfsili ikilidi. Lekin iki tarafının pul tölash usulü ve müddeti cihette ixtilafı bir kadar çoğun bulgaşka tonji qıtımlıq mürassada birdeklik hasıl kılalmadı.
1: Her taraflama tüzeş merkezi arkadan macerani sotçı hizmet khanısıgı yötkep yuçuksız çepsalaştırışını işkaşırdı. Dilo becergici sotçı Dilo'nu ötküz olgan denkin, Dilo əhvalını tezden inaklap, telefon arqılıq işki taraf bilen bir-birle pikir almaştırıp, hem karxanının məbləğ obrotunun təxirsizliki, hem Wang X'nin toxtamını ada kılıştiki əmili qiyinçiliqini igiledi. Arqıdan sotçı işki tarafını yüstrani kengişki təşkilləb, hem toxtam və qanunğa asasən Wang X'ke töləydiğən pulunun möhültünü ötküz vetişinin qanuni aqıbetini, Әм қарханының нөвәтікі тижарат қиынчылықыны әйнен түшендіріп, ішкі тарапны өзіні башқыларының орныға қойып ойлашқы етекліри. 3 саат дауымлық пікір алмаштырыш вә қайт-қайты маслаштырыш арқылық Wang X

0: romantikliğinin şu tolun ayğı yoşırınğanlığını düşünüp yattık.
1: Neyli alemnin o çitidi bolaylı, ya ki mın çakırımlıq tağ daryala arqılıq ayrılıp turaylı, taqat oxşaş bir tolun ayğa nazar salsaqla, qalıpla oxşaşla siyğiniş ve bəxt tiləş hissiyatıgı toludu.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yetti de tüt Katnaş Sen'et Radyosu.

oshirdi. Ko'krakni besishning dal joyida bo'lishi, sunniy nafaslantirishning o'ngishliq bo'lishiga kapolatlik qilish uchun bo'y egizligi 1 m 86 cm bo'lgan pastda qabul kelgan Li Dongfang yerda tizilinib o'ltirib, badanini tovan qilib, Li Changyuga yaqin turib jiddiy qutqizish ilib bordi. 5 minutdan keyin Li Changyuning nafas ilishi asta-asta asliga kelib, engi tadrijiy sagaklashdi va normal paranglisha oladigan bo'ldi. Uzun vaqt tizilinib o'ltirib, tor bo'shliqda odam qutqizgan Li Dongfangning tizining terisi allaqachon surilib ketgan edi. Li Changyu o'zining tuyuqsiz o'shidan ketishidagi cho'ng ehtimollikning safardagi horg'inlik, dam olish yetarlik bo'lmaslik, buningga qo'shilib, poyez Shiningdan yo'lga chiqqandan keyin dengiz yuzidan egizlikning o'rlab oksigen yetishmaslikdan kelib chiqqanligida bo'lishi mumkinligini aytdi. Tömir yolunun ciddi ahvalığı taqabıl turuş layihası boyunca, poyiz əsildi Jiangye Gərbi Vokzalda toxtab, Li Changyu şu cayda davalanışqı ötküzülüp berilətdi. Lekin Li Changyu poyizdən düşüşünü xalimidi. Li Dongfang dərhal Li Changyu'nun ürümçideki uruq tuqqalları bilən alaqılışıb, müddətdən burun Vokzalığı berib saxlab kütüvilişini etdi, həm də bən qrupu məxsus xadımlarga Li Changyu'dan bir qədəmi ayrılmay yaxşı qarashını orınlaşdırıb, Li Changyu'nun salamatlik ahvalini her vaqt ko'zitib turdi. 9-ayning 22-ci kuni soat 6-da poyiz dal vaqtida Ürümchi vokzaliga yetib keldi. Li Dongfang Li Changyu'ni oilasidagilarga sog'-salomat topshirib berdi. Muxbir 9-ayning 22-ci kuni Li Dongfang bilan aloqalashganda u Qashqarga bordigan poyizda bo'lib, bugun atigan qo'limdagi ishni tugitib, Li Changyu'ga yana telefon qildim. O sağ salamat uyiga berib apti. Hamda doktorxonada salomatligini tekshirtibdi. Men mo xotirjam bo'ldim, dedi.

0: Tianshan'da tolun aynı tan tamasa kılıp, 1000 çakırım arlıktı mı ay nurudun ortak hazırlanmaktınız.
1: Şükende akşep nem yerge, yurtkay tolun ay yurdum ne bu keçe, digen mısrala bilen yurt ne seğiniş hissiyatını ipadılıdık.
0: Mengü aman bozun kıyırındaşlarım, 1000 çakırım yırak tursak mı, tan hazırlanaylı aydın digen mısrala bilen güzel teleklerini bildirdik.
1: Balkıda tolun ay denizde nur çeçip, yırakta turmaktımız onunla tan bekleyip digen mısralani köğünümüzge püküp, güllengen yeni devirge ortak kuvak bulduk.
0: Bu güzel peyitlerde hemmeyle keçilip öylerge kaytıp, aile istikile bilen cem bulduk.
1: Her millet halkının, anarının danısıdaki ziç uyuşu en güzel cem buluştur.

Hörmetlik radyo anlıkçı dostlar, anlayıvatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bivasta anlıyıvatkan Gülgünçla programısı. Bu programını Tretsu'da çekilik şirketi alayda kollagan. Dostlarımızdan kegen uçurga karısak anlıkçımız Nijat Taksi daydı. Kotan'ın yol uçuri, merhaba yolu, Tok idarısın aldıdın, Gülbaqqa meñişte, avtomobillar bäkçiq tosılıp ketti diyen uçurkana rahmet. Yine o ay taksi diyen dostumuz, şehir şimali yolu, Xinlian Shichang, şehir şimali yolu, Xinlian Shichang'ın karşı taraf bäk tosaq diyen uçurkana evet etkene rahmet sizge. Yine anlıkçımız Asya bir avtomobilden sürdün evet tuttu. Xin AZH Lingsan Wu degen avtomobil ikisi avtomobilinizin yötkü vəstiniz bu oğudak. Bu avtomobil şu taqliniyelik yolda toxtu vabdu. Şu sebeplik 17'nin yenideki yol bək tosluk getdi degen uçurunu kaldırıbdu. Muşundaq bayram vaqtlarda qatnaşdan besimi bək eşik tutu dostlar. Müşünlük yol blokiga yine avtomobilin toxtu vasanla, kendindeki avtomobillar mağanmaydı, teximi yolda tosulup gidiyordu. Şuna anlı kalda yol boyuğa avtomobilin toxtatmasaq, dostlarımız. Yine tor taksi hürriyetinin yol uçuruğa karısaq, dostlar. Ama bu...

0: күчтен катты мукапат. Калаучин эмен таза кагазырның дәрисе янымы йоқыр көтүрүлди. Аба өткүзүччалыкы, суу сүмүрүччалыкы яхшы болуп, ханым кызларны рахат эс колдуруду. Тен күчтен катты мукапат. Калаучин эмен таза кагазырның дәрисе янымы йоқыр көтүрүлди. Рукия Абул Касым тавсия кылган бу мәсулат дойындымы мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни саклап турмакта.
1: Бир буйрук менен ла театр көрүшнү. Үйүңүздүн бехатерлик ахвалын ар вакыт көрүп турушну ойлоңуз. Тәйи акыл экраны güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ikranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
0: Bir buyruk bilenler tiyatr görüşünü. Öğünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamışsınız. Teyi akıl ikranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sennet Radyosu'nun bir basta anlatıvatqan Gülğoncılar programısı. Dostlarımızdan kelgan uçurga qarasak, avazlı uçurlar bar ekan, yani anlıqçımız Nurnun avazlı uçuru.
3: Biz yetti tutrusetle yaşımsıla yolqar bir ya yollar noqbaş yolunu maksimal tepdeki tutacak.
2: Rahmet, yana Ali Yugaş 35 yaş degen isim qoyupdu sizge, uçurunuzdan la baqayli ha.
3: Yaqıt yaşımsız degen ki günçü bayramımız mübarek olsun. Qolubun yolu uçurgasam qorulun ki Tengo yolları koşunun sonunda kabana.
2: Rahmet, durgu bolsun.
3: Yani kurulun avazın şunda aptaklık denen gün oldu. Yol uçurum tamam.
2: Rahmet. Yine Y taksi diyen anlıqçımız aeroportdan haber lazım di. Adam bar mı yok mu diyen uçurken. Eğer şu aeroportka bağlan dostlar bolsa yol uçuru təminləp asanlar buludu ve kira uçuru degendek. Yana yü degen anlıqçımız siz xizmetçi qupul qilish ilanını əvətib sizgən tox. Lekin özünüzdən qandaq şirkət neymege ala qıdar xizmetçi qupul qilsiz şunun indiq degen bolsanız dostlarımız deyximu yaxşı boğan uçurğa iyi bulat dey şunu bir tuluqlap əvətib bəgən bolsanız. Yana dostlarımızdan kegen uçurğa qarsaq Abdikerim əpəndimu anlaq etibdu. Buldu ve dostlar devamlıq uçurlan evet bir gaysile.

0: Kiçik vaktimizde, her kıtımlık Jongchoo bayramıda, tik kıyala ayırıp tırsımı bizni, ten huzurlandık tolun aydın degen mısralanın nemi üçün tılgı elindigalığını anca tüşenmeydik. Çoğun boğan dekin, Jongoluqla netçi mın yılladın buyan davamlaştırıp kelibatkan romantikiliğinin şu tolun aygı yoşırınıgalığını tüşünüp yattık.
1: Neyli alemnin o çitidi bolaylı, ya ki mın çakırımlıq tağ deryala arqılıq ayrılıp turaylı, pekat oxşaş bir tolun ayğa nəzər salsaqla, qalıplə oxşaşla siyğiniş və bəxt tiləş hissiyatıqı toludu.
2: Jongchoo bayramı yitip geldi. Beğişledi. Stəllərgə yöbinna tızılıp, keştiki məyin şamal və nurluq tolun ay qalıplarını illiqlıqı toldurdu. Künle, avatlıqa ve hoşallıqı dolğısı. 174 Qatna Sənət Radiosu köpçilikning Jongchoo bayramını kızgın təbrikləydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Gül Qoncala programımız boyunca anlatış berdiq. Yaqtırıp alığının lağı rahmet. Riyasetçi Zumrat Mutadlib. Anlatıqtınla anlatış aldıda turgan Qatnaş Liniyası programımızda bolsun.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uning da illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiruvchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programını Xinhua Janubi yoludaki Shaxsat Igiz Boşluk Ambulatoriyası alayida talab qilgan. Shaxsat Igiz Boşluk Ambulatoriyasida balla igiz boşluğu, igiz boşluğun aslik keltirish, tish undirish, igiz boşluğu emek taşqi kesallikleri bölümü tesis qilingan. Adresi Ürüm Şehri Xinhua Janubi yolu 578-ci nomorli qorunun 2-ci qavatida. Yeni bir orinning adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275-ci nomor. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

0: Анди достарымыздын келген офчорлорго карасам, Куча такси, мен му Кучада аңлабатым, Кучада жол хавры, Куча иттифак жолу шималдын жаныпка, кан химия докторханасынын алды кызыл чырагда автомобилдер көп тосулушпа дейди. Долдо рахмат учурунузга, Кучадагы достарыбыз мушу офчорда үнүмлүк пайдаланып кайгайсылар. Онундан башка Чүн Тиян деген достарыбыз, жакшы эмесиңерби, мен яктырып аңлабатым, каршы алмыз деп болду рахмат. Али Югаш, 35 жашынынки авазлы кучур кепти. Anlaylı ya, biz ama müziklerini tohtutup.
1: Allah'a kadar yakışın siz bilin, kuşlarımız mübarek olsun.
0: Rahmet.
1: Kurlu dün gelip çırgasın, kurlu mümkün bir şey olsun. Şimdi kıca tarafla bekçisi köptü ya. Sonsun bir şey olsun, sizin hayatı yiyende sıradarlara sokuyor. Sonra maşallahını zafak el tohtutup, bu tarafla itirazı boğduk. Bu müzik tak kaldı. Gelip çırgamın.
0: Haa, buldu, buldu. Yana uçurlarını yanılıp karısak, Nijat taksiye. Xotende yol uçuruyu konu John Bikettin aldıdın at pazarğı meneşte maşilla cek tosulu şüpa deydu. Buldu, rahmet Xotendeki dostlarımızmış o uçurda önümlük paydalanıp kaya isile. Asiyanın avazlı uçuruyu.
2: Salam, hidayet kutsen, sizin yaşın o yaşı.
0: Yaşı. Rahmet.
2: Jonlandır yolu sürdete, Muşin Hanel'de olsun, Arif'in aldığından yayın aldıkça kutsin ya.

Gül ismlik dostumuz, yani loda rüyda tırap karapmanga yönlişte otomobila köprəklikken ondaq tosuluş yok deydu. Buldu rahmet, onun başqa Ali. Miren şaucunan aldıdın, tiyerşen vəngi karapmandım, yollara van deydu. Buldu rahmet, uçuranlağa.

00 ismlik dostimiz bugun Urumchidan ovoz qanday xo'p ketdi deydi. Bugun mana shu oyning 25-chi kuni kechadan 26-chi kuni kunduzgacha havo bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 14-dan 22 Selsiy gradus qichgan jimi.

Abdu akımız yolukçori üçüncü körükne üstü koşuyonluş duravanken, Longchuan koçularımı uravanken deydu. Buldu rahmet fıçırınızga, onun başka Pati Gül hanıma. 107.4'na hem programlarını şundak yahtırıp anlamadım deydu. Buldu, sizi köpten köpre

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, varlık Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini koğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş, varlık Cumhur halkının ortak mesuliyeti.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlıqı Könül Bildiğalarının Yaxşı Talışı Boğan Ürüm Çehri Şenhua Canıb Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası Ala Ait Talep Kılığan. Ala Kılış Telefonu Mürü 0991322-9898. Şu münasetle yukarı qorunğa rahmetimizin bildirimiz. Rahmet silayge.

Radio anlıqış dostlar, qas rahmet sizlere. Program riyaseti Seyidayet Qız Şemşidin. Növetçi muharrir Ramila Ablımıt. Emde diktanlar 174 rahmet sizlere. Program riyaseti Seyidayet Qız Şemşidin. Növetçi muharrir Ramila Ablımıt. Emde diktanlar 174 katına sanat radyosunun keşlik yollarınızda bizemre programımızda bolsun.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yılın altı bize mi?
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.

0: Ravon deb boramiz a.
1: Bo'ldi, ma'qul. Ay taksi degan do'stimiz aeroportdan yan an yo'liga keldim, yo'llar ravon debdi a. Abletga qiling.
0: Men qaytimning yo'lga chiqib, mastay maqam. Sen kambiyanga keldim. 15 minut, 16 minutlarda ketib qoldim yo'ldan tayin ravon.
1: Ma'qul bo'ldi. Yana qarasak, hozir Shirali Ayla, ma davancında yağmurcu bir tamçı düşüp 10-20 sekund ötkendikin yeni bir qetim tamçı düşüp içimni bek püşürvetti de püşürüyorlar. Yılım içiniz püşmaydı ki aşını 10-20 minut saklap anandaki yeni bir tamçı düşkendikini siz aşı təhil kılıp otağın boğandikini siz raz içiniz püşmaptı, yılım püşmaptı sizin içiniz. Kim dikkat kıldı bir tamçı düşüp neçe minut denken yeni bir tamçı düşüdü neçe sekund denken degenge kim dikkat kıldı? Bika kapsız da bir gene şun karaganda Şirali ya. Yani avaz uçurlarını anlayımız ha Nuriman kız gəqilin.
2: Gözler hanım kılı ekvalına gəqilin.
1: Yaxşı.
2: Bayram mübarek.
1: Rəhmət birgə olsun.
2: Ma daki olu yutturatlar şun yüzük rəvalı.
1: Ma'qul bo'ldi. Abdukerim g'arbi bajaxu qasqanda uchratdi mashin a shofir ustamla degan uchurni yo'lgan ekan. Nur taksi deyimchi ichimligining pivasi nada men bir necha ichik ib uyam qo'yib qo'yay degandi. Sirt mavu nurg'un mavu chovshilardan olamadim deb. A shu nima qilam telefon qilib yiqqa mavu ustidagi nomerga telefon qilib yiqqa men mushta chiqaroq olay degandi. Müştaq pifa bu içi bəsənla mağa ya yetküs bir ələmsilər dəb adırsınızını dəb. Aşı üstüdəki sizi bağımı aşı deyənçi energiya içimliqininki qutusu. Əgər qutusu bu bolsa aşının üstüdəki numarqı telefon qılıb lam ala qılışın. Cək aldıqan xiyalınız bolsa. Qızıl Yaqut Mehman xanısı aldıdəki yol deyməkçidim. İhtibak görür ki, Şinxanalı tərəb qarab mağanda maşin bək köpkən dəb du almasa. Yana joyini qarsaq Rozini uchuri.
3: Salom bo'lsin, bir yo'lchiram, shu Qonxoy ko'chasidan ittifoq yo'li. Bitaloza tarafga mangan ko'rikning ostida qo'shilmish kerak deb ketdi. Ana shu güzel qashqash qizil chiroqni yeshil chiroq qizil chiroqda mujoq yurishmayapti bu mashinalar.
1: Ma'qul bo'ldi. Yusufjon.
3: Bir yo'lchi bitta qizil chiroqda qayta qavolon yaxshi bo'lmo.
1: Yaxshi.
3: Ma'qul bo'lsa. Ma qaydos qopdi.
1: To'g'ri, bir
3: Ina qaydan boshlang bo'lsa, chatta ostida bo'lsa do'stim berma.
1: Sizningki mushu prav uchib qoldi shundami? Yo'q, bu prav emasga. Mavu mashina yo'l yurish kinishkisgan. Yo'l yurish kinishkisgan, a? Yo'l mushu tushib qopdi. Hamda qaysi nomer bilan aloqa qilishdi? Vichiming deb birsininki nomidagi yo'l yurish kinishkisi o'xshamamdi. Bir iniq gap qilinga bosh oxirini to'liq qilib. Nurning gapini anglayli. Bo'ldi. Liushan janubiy yo'llarda mashin jiq, lekin to'silish yo'q degan uchurni bayi ketpa deb paydinib qilinglar. Patigül xanım, azırmiyadiksin Nafisa xanım, mən Zöhrə xanım cümü. Mən başqalar bir çün qurmaq çıxdım, siz qurmağansız deyib kitibsiz. Mən o çün qurduqanğa tex o işlərin qımıdı, mən çün qurmadım. Əmdə anlayılı avazı qıçırını.
4: Geldiniz kızım kaçırmen.
1: Rahmet.
4: Biz 700-400 bin ayını kıyamız üstüne yakıp onlayın etkilerini keşif oldum ben ay. Yo üçü bilen sen ma. Şiret Allah'tan Türkçü bayramızı mübarek olsun.
1: Buldum.
4: Kıyamız umuşuk olsun. Yaxta ana çizgimden güzel olsun.
1: Buldum akıl rahmet. Şamba otay atıgan uşurcam bilen Roşen Gülüşkiz kilişenmeyi billi işlepti Siz mevlut kan bilen kilişe alıp size aram iliş vakti neydi? Biz uşurcam bilen Roşen Gülüşkiz men damalı mı desin men damalı mı deyip yani uyadımı cidel kılıp coda kılıp şıksı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifakı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşu'nu algı süreyli.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlayatqanınla 107.4 qatna sanat radiosunun yollarınızda biz amra programmasi. Programımızın isil tämnizdäş paletide sizlärge täwsiya qıladığımız Aqmervayit un zavodı da işlep çıkarılgan Aqmervayitnin un yağ gürüş açıq sularda etilgen tamaqla. Şunında şünçilik çıraylıq aşamatlik bezilişi bilen mehmanlaryn ustawatqan davan Fulivenge jaylaşqan mehmanlarım aşqansi. Başlaydigan mehmanlaryňla bolsa Mehmanlarım aşkansı başlığı aysla. Yana Adıl Soda Sarayının udulğa içilgan şiyi Dodo Şanımı muş isil tämnizdäş paletide de sizlärge täwsiya qıldıq. Şa yığınla kelgen bolsa, amdı bulup mınışta dämiliş küllere däbirä berip oturu, mundaşqaş bir tal bir taldın şa aqlıgaş gäplerinlärni diýişkeş köňüllik bir oturup kelgenla bolsa dostlaryňla bilen. Şiyi Dodo Şağı berinla orna Adıl Dasanın qarşı tarpida. Yana pasıl şerikdinin pasılram DNJJ içimliginin sizlärge täwsiya qıldıq. Endi bu yeňidin bazağa sylanğan içimlik ağzyny açqa wagtyda içkili köç çykdy. Şuna salmaqsanla köp qıl mukapatlamy sizlärni kutudy. Endi bunun içindeki en katı mukapat döltümiz futbol komandasydaky közge görüngen Mahir Bekram Abdivaliyninki musabaqasyny naq maydanga berip körüp geliş. Bunun üçin agroplanğa oturup berip kildigan yaqtaq tamaq çykymlarynyň hammasyny pasıl şerikdi üstüge alady. Bu ýek bagandyky pas mawu Bekramninki imza Asi tüşken maykığa erişeleyizle, yana naq meydanda Bekramla rasimge tüşüş porsatları erişeleyizle. Endi Avtomobil klubu paliyatıda sizlärge täwsiya qıladığınız namı qulaqtan qulağa yetken pulunuzu tejeydigan Esil Abdul Molligirin Abdulri. Molligirin Abdulri'nin hemme yedi setiş oruları ba 13-5-9-75-75 13-5-9-75-75 numurgu telefon kılıp sürüştürsanla buludu.

0: dedi. Beijing yo'l qo'shilishdi mashinalar azroq ko'p deydi O'rozjon. To'rdagi sesi. O'riyat. Voy yada. Vaqt o'rlashtiring, men xalqqa vaqt chiqara olayman. Mirzeni ilib bir dodosh ayib kelaylik. Tunugun kechdi programma oxirlashib qoldi, gap tugamasdi. Bugungi programmada maslahat qilsak bo'ladi deydi. Bugun o'tkazitili ya. Ma bayramni o'tkazitili. Bay xizmat qilgan vaqtimizningki bir kuniga aliqi to'g'irlab baraylik ya. Bo'ldi chatta yo'q. Aytsa sizning aytsa deganingiz bo'lsa mo'riyat bo'ldi hisobman sizni shu dodoshada bir sha bilan mehmon qilay hisob. Aytsa bo'lsin ham bayramni o'tkazib deb anandan keyin. Abdurahmon som kichi. Nimini? Nimini yo'lla qo'yma, denji ichimligini mu yoki abay qilib meni demoqchimisiz? Lonchan ko'chisi qo'shilishdi ravon deydi Abdu. Voy bo'pti, Shirali, mashta yo'g'ashibdi degan bir biyoching bor shu kilodo. Hech nima bo'lmaydi. Qashqa yavaq chiroqda mashinalar jiq diqqat qilib menglar deb askartibdi Sidiqjon, foydalanib qolgaysizlar, anuqchilar satinglarni to'g'rilab olgaysizlar.
1: Beijing vaqti soat 20.
2: Yer belgisi orindan öy setibilish jamiyatının şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde tərligide çınıqsınız. Siyapet salı da dost bıraydarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianshan'daki katlı jamiyatının haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pəvbulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğun Bazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
3: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil Körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
4: Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jumhuriyet Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Jungu arzusunu ortak işğa şuraylı.
5: Rolunun her kıtımlık ayrılışı avtomobilni aile yönlüsüge karab sılcıtıdı. Jongchuo bayramıda cembolış azaldın menzilge karab sürat koğuluşmemiş emez. Belki tınıç aman menzilge yetip verip özara emre buluştur. Sefer cereyanda avtomobil süretini muhafı kontrol kılıp yol talaşma. Aldıraksallı kımda. 174 Katna Senet Radyosu köpçülüknün yollarının ravan buluşunu ümit kılıp.

0: Hürmetli kanlıcılar, 174 Katna Sanat Radyosu'nun Kəşlik Yollarınızı Bizemre programmasını anlatışını damlaştırıp attımız. Kıyna onda Hüseyin Adamlı Kuşurla bulan programımız Katna Sanla Buludu Veşin Salonumuz Şincan 1074. Tortak sesi üret. Onda unutup kalman adaya puhadın çıkıcı yepkemize kumaydı ha doğdu oşan edip. Makul, makul, makul. Mehmet'imin Mehmet'ir günü radyo programmalarını anlavadım ben de pıçır uyuluğun kena buldu. Abdikerim Lirik yakıla. Abdikerim Lirik, hem de yakıla.
1: Yol kavurdu Rekirem, ürünçü taksaylanma, zorcu mutlu atıraptır, yolları vandı Rekirem.
0: Makul, makul Abdikerim Lirik, makul Abdikerim Lirik. Toru taksisi Rozcan Hınalı, Hunguanşan tarafı manganda masinla azraq köp diye uçurunu bəgənken. Esma Gül Bayık Şipinin yolluğulu bozmağım yolla pəsiz körüp aqaycıda boyu yok. O yolluğul bulmaydı. Mən meyadım, bizden meyadım yolluğul bulmaydı Esma Gül. Eğer yolluğul bulamışsa, mən sizge evet bir etdim. Hem de onun evet işinin oranı yok. Belki özanlarının topladığımı topladığı takılıp yürüptüğü ona bayım anlıqçılarımız aqaqıdan evet deyim. Qayğın emdi müşünü mü belki işləb qılışımız mümkün. Bizim 174 Qatna Sənət Radiosu'nun Doyen Şipin Xaosu'daki işləgən mazob yerimizgə diqqət qısanla buldu. Məhmətcan Toru Taksisi deydu, Şibeyludun ma? Nimi Beyludun? Ayrıdırımgı kəkicə, Yenbinlu deməkçi mi? Yenbinludun ayrıdırımgı kəkicə, Qoşliyini də şünçik ravan deməkçi oxşaydı. İmlarınızı bir qarabitana Məhmətcan. Longchen kocisi koşunuştur avankya anlıqıcıla. Kudus baya digendi. Şembeşemden çıkırı ütüp şundamu da yakın körüp çak çak koydum. Rencim adab yaqay.

2026-yılı 13-ci ayının 19-ci 20-ci günleri ilan edildi. Tızınatış vaxtı 2026-yılı 10-ci ayının 15-ci günüden 24-ci günü gece her günü saat 9'dan 22 gece buludu. Aldın tızınatış vaxtı 2026-yılı 10-ci ayının 9-ci günüden 12-ci günü gece bulup alaqadar hizmet oruluşturuşunu her kaysi ölkü derecelik mağarıp okuğucu kubul kılış imtihan aparatları bekledi ve ilan kıldı. Cungu aspirant okuğucu kubul kılış uçur tori 2026-yılı 9-ci ayının 26-ci günüden 29-cü günü içe. 2027-ci yıllık memleket boyunca magistr aspirant okuğucu kubul kılış təşviqat məsləhət beriş faaliyetini kanat yaydırdı. Şu çağda barlıq okuğucu kubul kılıdgan orula torda magistr aspirant imtihanı berdiğallarının suallarga cevap berdi. Qadirli qanlıqçılar, anıma dövlət bayramlıq dəmeliş məzgilədə kiçik ki yolcular avtomobilleri memleket boyunca hak ilindigan taşollarda haksız qatnaydı. Neçe vaqtdan şu uçurunu sorgan tanglar, ani şu devlet bayramlıq dämeliş mezgilde hak ilinamdı, yuqursiratik yollarda hak ilindigan taşollarda dep sorgan. Ani şunun alaqadar uçurunun tafsilatını anğaysizlar. 9-cı ayın 24-cü gün ötkizilgen Kovuyan Akhbarat İşxanasının akhbarat ilan qilish yığınında qatnaş transport ministerliğinin muavin ministri Li Yang tunuşturup mındaq dedi. 10-cı ayın 1-ci günü saat 0-dan başlap, 10-cı ayının 7-ci günü saat 24 gece çoğun, mühim bayram, dämeliş günleri de haq ilindigan taşollarda 7 kişilik ve 7 kişilikten tüven kiçik tipteki yolcular avtomobillerden yol yürüyüş haqqını keçirim qilish siyasati davamlıq yolga koyuldu. Demek bayramda, devlet bayramlıq dämeliş mezgilde haq ilindigan taşollarda haqsız yol yürüyemiz.

0: ول سۆھبەت يىغىنىغا قاتناشتى. قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى شىنجاڭنىڭ ساياھەت قانۇنىنى يولغا قويۇشتا قولغا كەلتۈرگەن ئىجابىي نەتىجىلىرىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈردى. شاۋجىي مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. شىنجاڭ مول تەبىئىي بايلىق ۋە مول ئادىمىيەت بايلىقىغا ئىگە. ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش جوشۇرۇن كۈچى زور. Baş Şuji Şi Jinpingning sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirumlarini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, sayohat qonunining turli talablarini umumgo'zlik amaliylashtirib, taraflarning qonun javobgarligini chingitib, sayohatchilikni yuqori unumda idora qilish saviyasini sijil o'stirib, sayohatchilik taraqqiyotini cheklab qo'yayotgan qiyin masalalarni unumli hal qilib, sayohatchilik yuqori sifatli taraqqiyot qiyatning uzoqcha muqim davomlashishni qonunchilik yo'lida ilgir surish. Sayohat kuchlik davlat qurilishi ehtiyojiga uyg'unlashib, sayohat qonunini astoyil tuzib, mukammallashtirib, taraflarning taklif fikrlarini to'liq anglab, qonun chiqarish o'rtaq to'nishni keng mujassamlab, qonun chiqarish sifati va unumini uzluksiz o'stirish kerak. Zumrat Obul qonun ijrosini tekshirish guruhining ko'ngil bo'lganligi va yetakchilik qilganligiga rahmat aytdi. U mundoq dedi. Abdunum Rakulluq xalq qurultiyi va uning doimiy komiteti bu qitimli qonun ijrosini tekshirishni fursat bilib, bosh shuji Shi Jinpingning sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va Shenjan xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini sijil cho'nqur izchillashtirib, yangi davrdagi partiyaning Shenjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, mavqeni xalq qurultiyining funksiyasiga qo'yib, butun rayon sayohatchiligi mulozimat sistemasini takomillashtirishga yanmu turtki bo'lib, sayohat bozori tartibini qiyliplashtirib, sayohatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini qonun bo'yicha kafolatlantirdi. Mamlakatli xalq qurultiy doimiy komitetining a'zosi Zhong Shen, Shi Yaobin, Zhou Mingchun, Madaniyat va sayohat ministrligining muavin ministri Liu Suoshi, Abdunum rayon va Bengtuan rahbarlardan Mamtimin Qadir, Qaysar Qiyum, Ban Ping munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdunum rayonining raisi Erkin Tunyas 9 ayning 24 kuni tushdan keyin Abdunum rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning Abdunum rayon qurilganligining 70 yillikini tabriklash faoliyatiga qatnashgan mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi aslab o'tildi. Abdunum rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan nollik xomchot islohoti xizmatini cho'nqirlashtirish muhokama qilindi. Asosiy davolanish sug'urtisini Abdunum rayon darajalik bir tutash hamlashni olg'a surish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikri. Shenjang Uyg'ur Abdunum rayonining tug'ut sug'urtisi chorasi loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Bayram mazgilidagi xizmatlar o'rinlashtirildi. Yig'inda munular ta'kidlandi. Bosh shuji Shi Jinpingning Abdunum rayon

0: Belgesiga egişip, aksonu seyli sayahat kılıç katarlık xas mezmunlar yeniden köpeytilip, yaşlarına xas şekil, çökmü görünüş layihası arkılık. Tekmü köp yaşlar topi katnışkı celip kılındı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programı boyunca anlıkçı bedok.

0: Dostlar, iki ofşırla qarsaq, bu yerdə bir, yəni bir yerdəm tələb qıb, bir uçur yolğan dostumuzun uçuru var ki, yəni qan sorab, yerdəm tələb qan uçur gənə. EB plus qan tipi boğan dostlar olub qasanla, bir alaqlaşqan basanla da uçur yollabdı. Erke Rozi deyən bir marken. Hazır tibi daş ve tarmaqdaki doktor xanının ki, qan tazlaş mərkizdi gənə. Şunu muşu yani hazırım muşu kan takdim kıldığın muşu terapki boğan talep olsa EB plus kan tipi buluş gerek deydi. Onun da başka yeşi 18 yaştan 55 yaşıca teni sağlam boğan başka kişisel efalla bulmağın degendek talepler varken eğer muşunun bir yerde mıkılışını oylağan dostlar olup kalsanla 132-89-97 56-87 132-89-97-56-87 yeni bir numarı 139-99-29-08-50 139-99-29-08-50 numarı ile alakalısınlar buldu. Ya ki bizden ayrım hanımızı uçuruyorsanlar biz alakalış numarını silah yetkisi besek buldu. Dostlar rahmet. Onun da başka yine uçurlarla karayımız, uçurlardan Abdurrahman Samukçı'nın iki uçurlarını tapışırıp aldı. Rahmet Zikran'ın uçumuz, güldürünüz gibi rahmet. Adem Van Azizi programlarını yaptırıp anla atkılıkını bildirip uçurlarını yollabdı. Onun da başka Zuncin'in uçurlarını, Zhu Dajia Zhongqiuje Kuala da uçurlarını yollabdı. Zhongqiu bayramanlığı mübarek olsun dostlar. Badam taksi, yakin Çınbak açaldın, dağlı aldı Karabman'a yönleşti. Abdumalla bir kadar köperek diye uçurlarını yollabdı. Rahmet Fatih Gül'ün uçumuz. Özününki programlarını yaxtırıb anlayıb atqalığını bildirib uçurlarını yollabdı dostlarım uçurıq rəhmət.
1: Uçur bəgən barlıq dostlarımız rəhmət etimiz. Adətdə uçur radiyonluq uç dostlarımız həm də mavu daimliq biz uçur berib atqan. Yəkəndik bir qısım manlıq uçurlarımız, Qəşqədən berib atqan dostlarımız. Özçül könüb bizdən uç programımızdan uçu vaxtıdan ait yaxşı uçurları bilən bizdən təmin edib keyib atıdı. Əlbəttə başqa jurtlarda anlayıb atqan dostlarımız bolsanlar çıxıb uçur bəsanlar tamamən bulun. Çünki məşə biz radio anlaş prostiga erişerliğen bu şu caylada radyo normal anlayalım bulsanla programımızı anlayıp atkalıqlarını bildirip uçur yollasanla buludu yol katına şüçürleri bozup etsanla buludu hoş səvi uçurunuzu tapışırıp aldık səvi sizin bayramınız mübarek olsun rahmet de
0: uçurlağı yanda omla karamda karsa kalıp taşa mına xoten gümüdün kalıp taş kepti kızın karşı alımız vay bu güldü gelen yağdır yutup sizin köptün köp rahmet onun başka programlarını devamlı yaptırıp alışınız ümit kılmıza. Nuristam'ın iki avazlık uçarı varken Nuristam yakış mı?
2: Barış Yatı Tetresekçiler, Yaşın Tüle Yolcağır Bire.
0: Koş.
2: Atençe Vanko'nun ayrıca kurası kırdığım yol. Koş yolun ise belki kurtulsak kette. Nedir sıdır kumayt oğlu yarım saat oldu yani.
1: Mavu bayram, onun üstüge demeliş oğandı kimmiş Vanko taraflarına ötüp. Balların oyun tadı galla tamah yap ayındıpında bir hayatın huzurunu sürdü galla cık barıdı o taraf küçü. Hem de aç taraflarda tosulup kalan, kapsılıp kalan dostlarımız.

0: erişti.
1: 2 gün ilgari ötküzülgen şahsla umuma maharet görüştüştürü bilen erla kollektif türdeki keskin musabaka arkalık erla erkin gimnastika türüge katnaşkan Sünvey cismani küçü yetişmezlik ve yarınlıştan təsiri kuşturup musabakada bir neçkidim çoğun severlik sadır kılıp aran 10 bütün 1566 numarığı erişip medal

Qadirlik radio yonguchi dostlar, shuning bilan bugungi safaringiz va sirdosh programimiz oxirlashdi. Yoqtirib anglig'inglarga ko'pdan ko'p rahmat. Damilish guldironlarni ko'ngliga o'tkazgaysizlar. Yasachir Salat Qasim, navbatchi muharrir Malika

Aziz dostlarımızdan kegi ofşırlağı dağımlı Karayımız programı başlanışı bilen bana cay caydaki dostlar özününki programı yetip gelgeligini programlarını devamlı alıqın ehli yaktırıp anlavatkalıqını bildirip kızgıllık kaldı ofşırlan yollaptı rahmet. Ad üçün Nusen Can Meslemen Örkeş karşılığımız bana biz programlarını anlaşıqa teyyarlık alet tutuduk diye ofşırlan yollaptı rahmet aman güledimiz. Yani Kaşkar'ın amin güledimiz he Örkeşen yakış geldiniz bu karşılığımız programlarını yaktırıp anlavatı ben sizge rahmet de sizge rahmet. Kelli yukan dostumuz kepti sizden kızgın karışalımız Gül çaylarınızı rahmet Abdüğanican 107.4 örgeşe yakışma keskiniz Xeylik olsun Xeylik akşam programısını anlayış için Teyyar bu polta dokmana da pışırlan yolladı rahmet Gülcüdünün sacıda edimiz kepti Kırgaklağa üsüp yıkılıp olsun aşkılıp Kepti ki bir rahmet Demvan Azizi Bugün taza yakışa mesleğim şu Tapkan planımdan da Bugün başkıcı zakasla şunda ağız aşkılıp de Abab da künde çok mançilik tapımen değişik etmeydi. Her künde keyfiyatınız yakışı olsa, tininiz sağlam olsa, tamakını vakti de yiyelisiniz, suunumu katıracağım içerisiniz, nefesini erkeğin alalısınız, hoşal tebessümünü bulalısınız, içilip yayrı alısınız. Doğru mu? En mühim yine, 174'nin barlıq programlarını vaxtı da tel cahide anlap turalısınız. Ama şaxşı. Bugün tapamışsınız, ayeti şikayetse, ögülükü, bəşesi tip geçişiniz mümkün. Küllər nabırda milyonlar mı geçişiniz mümkün? Şuna, keyfiyyat yaxşı olsun. Hem keçeyi çıxılmaya onu hem de yine Cabar ismini qıvitxanma hem de uyğuqım yine ayrım vaxtlar bir eyli dostlarcım. Səvi Vənşan Xalpanyoda buçurlan yollabdı, xayin Səvi de dağlay. Dostlarını kızın karşılığımızı kıpala pay, kızın karşılığımız güllerini yollap kapsız rahmet. Abdu hakkımızın gülüğü o rahmet akıdıkını adamın çöçtü lan sizde. Kolunuz tekit kaldı mı ya? Zübeyde sınırımızın küpçörünü tapışırıp olduk. Örgeç yaka geçtikiniz. Xeylik olsun deyip gül çaylarını yollap kapsız rahmet. Zahir Can, güllerinizi köptün köp rahmet. Dostlar, bugünkü xeylik akşam programımızda lirik manlı şokhiyelerimiz devamlıq. O zorunları buldu. Dostlarının uçurlarını Yeni küylerden mumlup, uzurlup, anlıqaş uçurlası damlıq yollap duruşun ümit kılımız. Vision Spumuzun numarı XG1074FM. Yeni XG1074FM dostlar. Evet, barlıq dostlarının

Qadirlik anglış dostlar, Emdi Halime Abdurrahman orlışıdaki Xat yazmay üzen kelgin namlıq naqşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

0: Dostlar, bir gün uçurla kadağında karayımız Bahar Gül anlayışımızın Nin hao主持人我也在天天听你们的广播辛苦了的uçurla nin latta köptün köp rahmet 感谢这位朋友的留言希望你能继续喜欢收听1074交通文艺广播Dostlarımız özünün ki programlarını yaktırıp anlayıp atkallıkını bildirip uçurla nin latta köptün köp rahmet Badan taksi Yaxşı mürkeşçe qayda avalanlı bələn tudunlam əlbəttə silinan bayramıqla mübarək olsun dəb rəhmət əmimizdən bayramıqla mübarək olsun dostumuz Tor radiosi Kəş boğandıla müş üzülüb qilib qayıtı qoyğulu saldı ya bu nemiş olab gətti bu ürkeşçe o vəli Tor radiosi bu kəş boğandı səl şaşış bağaq şeysinin qarğandı biz manı münasılar qorlaq etkiz qoyayla ya müşünü bir texnikilik qaldı bir tərəp qıldığında Bayan mı üydükler çoğunlar dırama kalan mı daim anlaydı mı şu sılışı dinledin? Aşta saydı, tünge mi şu programını şunda yaktırıp anlayıp atkan tok. O tüyük sılı üzülü kılıp, üzülü kılıp aşı. İlki, lağman sözüne aktı, bazak tıylı kemirle tol üzülü petken o şey. İçimizde sıkı vat dedik. Biz bunu münasetlik, teknikilik orlağı bir yetkiz koyuyla rahmet ha. Abdu Anoçmi salam bir izyeti tüet yolu uçuruyor. Xunsen aylanmasındaki yollar ravanken, yalnızcan yolları mı ravanken diye uçurun yollaptı. Rahmet uçurumuza. Dostların ki uçurlağı dağımla karayımız bana bugün ki dostlarının inkası şunda yakşı ya. Bana kızgıllıgımı şunda, aktifçalıgımı şunda yakşı. Köpün köp rahmet avazlı uçurla bak ya avazlı uçurladın. Şincan'ı xaunenzi dostumuz yakşı mı?
1: Türkiye'den kanda kalanımız teşkil mu?
0: Teşkil mu?
1: Amişu Zonsu Bayramı mübarek olsun.
0: Rahmet, bir olsun.
1: Amişu nakşılarımız arkalık Kan Anoğuzcu Ağa, Şükür Dostu Ağa, Nahit bir zor şok huzur dağımız.
0: Rahmet.
1: Makışkan yolu sözlersem, hazır Kaçkaya tadı yoluna kalır ama ne? Maşina pek mında teşkil kalmaz.
0: Buldu.
1: Şükür Dostu Ağa, Amişu Nakta, Adır Hatırcan, Hakikatler, Akşal falan böyle çoğunca bayramını kışını kılıma. Rahmet.
0: Buldu köptün köpü rahmet he. Şunda yakışı uçurlanı yollab siz. Merhabayı çöncü anlayışımız he. Vaşı Hantin Çotun Guan bu kıvı çuçu. Kıvı çuçu da hoşuyun da güllen yollab da. Katnaşı radyosu niye şunda yaktırıp anlayman. Eriye seçilerini şunda yaktırıp yakış görünüz de uçurlanı yollab da güllerinizi gerek rahmet. Vaşı ve yirgen dostumuz yakışımızdır. Eriye seçi kaşkadın yolu çırı birey. Avazınızı yaktırıp anlayamaz gündeme programlarımı yaktırıp anlayamaz. Gep kılıç fırsatı bulmaya kalı diken anamın tırnak anamın sözü. Yani tırnak anamın yürek sadası deyip yollattı köptün köp rahmet. Anımızın kiyetinin salamet buluşunu ümit kılımız. Hem de hoşal kuramlıkla bolsun. Elbette her vakit her daim bir izyettirip tutunun varlı programlarını avul kadakla yaktırıp anlayışını ümit kılımız. Kuşçur yolu yolu amısağına meyli. Davamlıq uzanlarını ki anla atkınlarını bildirip gülləni Kogul yolu yolu edip bunda yolla koysanlarımı buldu da sadece Şimki o DT 1271 anlayıcımızı rəhmət sizden bayramınızı mübarek olsun rəhmət bərgə olsun Mana, mən mana Qashqa şəhərdə çörgülgə sizden qoyup egen naqşınızdın Huzurlu minvatı mən mana Dib uçurlarını yollab da yiyana buladı Dostlarım ki uçurlağı davamlıq arayımız uçurladın Abdu Gərbi çünkörüknün sıdiki yollar ravanken, Şau Şimır'nın oldudiki yollamı ravanken, Örkeşcan bügen müşu dakşini koysunuz mu koysuz, koymuşsunuz mu koysuz, işgı koysuz depti. Buldu vakti yer besi orlaştırıp bir eyle. Dikdınla, uzunla, damla hayırlı akşam programımız da olsun. Cuma anlayıp, lıkı çıktım edeyi danışını kımalı. En akırda programını en akırda orlaştırmamız hep. Zahircan, Sanfango yöyle biraz tosakken, 13. oturunu aldıdiki yollar diye fıçırlarını yollaptı. Rahmet. Demvan rastlı keşte muşu radyo resel üzülüp kaldı efallah var diye uçurlarını yollattı buldu. Biz onu

Lağ yolap mayla. Dostlar, uçalağı sıdamlı yolap duruşanlar. Ümit kılmızı ve işin sınımızın numarı XG1074 FM. Yeni XG1074 FM dostlar. Qadirlik anlaşılar tövende tüm keşin uğurluğun Keşki Şepek namlıq naqşını birlikte anlayımız. Gene o zorunuşanlar da basın dostlar. Merhamet.

Tasarıge uşarlı adamla karayımız DT-6247 anlığıçımız 32 kişinin 64 kıptır bir cara uşarlı. Ne yollap da rahmet. Ondan başka son mu dedim ama. Muşu bir rakamını yollaş arkalık. Solusu din abdi talın çırvağını buldu. Yani Arvi Mas'ı yiğit pardusilege. Arvi Mas'ın savma kılıp çırvasağına buldu dostlar. Hoşuna sürmetlik radyo anlığıçla. Emdi Bahar Gülü'nün orlaşıdaki Kumul Koğunu'nu Eğiz Digi'nin namlı nakşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizni bir alam kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibirin.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlanı kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, alamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanga kelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde. Bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge öz gücü tuygularını bekişleydi. Şinjanga kelip mezelik taamlığı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjang yakşı cay. Şinjang'ı kilişenizde karşı alınız.

Dongchiao bayramı keçse, süp süzük tolun ay bipayan asmanda çaqnap, çeksiz seğiniş hissiyatını qozqaydı. 107.4 qatna sanat radiosi hammaylanning Dongchiao bayramını tebrikleş bilen birge, köpçilikning barliq ishlarining ko'ngildagidek bo'lishini umid qiladi.

Hürmetli radio dinleyiciler, Paris Tiyatrosu'ndan hayırlı seher programımızını devamlaştırıyoruz. Andıslarını Paris Tiyatrosu Katnas Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mesmunudan haberdar kılımız. Hazır anlatılatkan Paris Tiyatrosu'ndan hayırlı seher programımız ahırlaşkan denkin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Menin Ailem programısı diktanlar buludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Ategenlik Haberler programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Ategenlik Yollarınızda Biz Samra programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Abdumobilim programısı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim savatla, Abdumobil 7-7-5 doğrusuriki uçurla dektanlar buludu. Saat 13'de Çişlik Yollarınızda Biz Samra programısı. 174 Katnas Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anıtıldığın Çişlik Yollarınızda Biz Samra programısı Çişlik aramınızın ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemrah programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mekir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş yaxşı adamla arkalık aktif küştarktırgan bu programının ganimet damlarını koldun berip koyma. Saat 17'de Gülgüncüla programısı. Saat 18'de Katnaş Linisi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samra programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiya ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiya haberleri, çiniş bilimleri, sağlamlık saatleri diktanlar buludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşı müzikle köngül aramınladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de Paris Tiyatrosu Katnas Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmet Radio oğuzlar, MDN Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatını aldınız. Örümcü

Hava bulutluq bəzidə uçuq, temperatura 14-22 selsiye gradosqıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 9-22 selsiye gradosqıca. Çöçekte hava uçuq, temperatura 9-23 selsiye gradosqıca. Olcada hava bulutluq, temperatura 10-26 selsiye gradosqıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 11-25 selsiye gradosqıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 15-25 selsiye gradosqıca. Kuitinde hava uçuq bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 11-27 selsiye gradosqıca. Şixanzıda hava bulutluq temperatura 13-27 selsiye gradosqıca. Sanjıda hava uçuq bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 11-25 selsiye gradosqıca. Qumulda hava bulutlanıp kim içilidi. Temperatura 9-29 selsiye gradosqıca. Turpanda hava uçuq bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 17-31 selsiye gradosqıca. Korulda hava bulutluq temperatura 18-28 selsiye gradosqıca. Aqsuda hava bulutluq temperatura 11-23 selsiye gradosqıca. Açda hava bulutlanıp kim ötkünçi yağmur yağdı.

0: milleti ortak gavdesi engini müstehkemlep, Cumhur milleti ortak gavdesi kuruluşunu algı süreyli.
1: Cumhur bayramı yetip geldi. Tolun ayının stek nuri, aile sirkiler bilen cem buluşka atlangan sefer sirki dostlarının yollarına romantiklik bağışladı. Üstellerge yöbinle tızılıp, keşteki meyin şamal ve nurluk tolun ay kalıplarını illıklıkla doldurdu. Künle avatlıkla ve hoşanlıkla dolgısı. 174 Katna Sanat Radyosu köpçülüklerinin Cumhur bayramını kızgın tebrikleydi.

Hürmetlik radio oglugçylar, Vatan meniň ailem programmamyzda dowamlaşdyratymyz. Amdi men we meniň watanym Jumhuriyet Untumaýdy saýpymyz diýdiňler bolady. Bu saýpymyzda harbiy ordenni ýoşuryp goýgan peşgadam asker Huang Zongdy bilen tanışymyz. Huang Zongdy 1931-nji ýyly 8-nji aýda Shandong ölkäsiniň Rongcheng şäheri Wanshijiang kentindäki bir kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan. Uning oilasida odam ko'p, ochliq oz bo'lgachqa, boshlang'ich maktabda 2 yil o'qiblar, o'qishdan to'xtab, pomishchiklarga ishlamchilik qilgan. 1940-yil, Yapon armiyasi Rongchengni ishg'ol qilib, o't qo'yib, odam o'ldirib, bo'lang talang qildi. 22 oilalikli oilasi bor bu kichik kentdagi 19 aholi armiyaga qatnashib, Yapon tajovuzchilariga sarf etdi. Amdala 10 yoshdan oshgan Huang Zongdimi, Yapon tajovuzchilariga qarshi yoshlar avangard atirdagi qatnashib, post turib, qarovullik qilib xabar yetkizdi. 1948-yil qishda 17 yoshli Huang Zongdi oxiri armiyaga qatnashdi. 1949-yil 4-nji ayda Changjiang daryosidan ötüş jeňi başlanganda, o daryodan ötüş sarbidarlar bäniki tizimlitip, qarşı qırgaqdaki ot küçi torğa qarmay, Changjiang daryosidan bösip ötdi. Onun yanında bir zambirek oq partlap, 3 sapdişi naq meydanda qurban boldi. Bir sapdişi jon üzüş aldıda, onunğa özüki vakalatan yeňi jongony öz közü bilen körüşünü etdi. Huang Zongdi közüki yaş algan halda Cənubi qırgaqı itilip çıxdi. Deryadan ötken dinkin, Anhui'nin Langshida yamğurdun daldılangan bir akşimi Gomindang'nın 3 əskeri işik çekkende o özü yalğız itilip berip, 3-ci əsrige ilip, 3-ci dərəcilik xizmet görsetdi. 1952-ci 8-ci ayda 21 yaşlı Huang Zongdi Amerika jahangirligiga qarshi turish Chaoshenga yordam berish jang maydoniga atlandi. Pingkong oldingi sepiriga 152 kunda u 32 qitimliq kichik ko'lamlik harakatga 17 qitimliq jangga qatnashib, ko'p qitim o'limdan omon qoldi. 1953-yil 7-nji ayda Jincheng qaytirma zarba berish jangi boshlanganda u turishlik qism Shangjiujing Shishanga hujum qildi. Düşman Mina rayoni, Simtor va ot kuchi nuqtasi bilan bir mudofiya liniyasi yasagan bo'lib, buni bosib o'tkilib bo'lmaydigan namunlik istihkom deb atgan edi. Umumiy hujum boshlangan shu kechasi u qattiq qizib otatdi. Lianjang uni orqa safga avatmatmoqchi bo'lib edi, u ölüdigan iş bolsa-mu, jang meydanda ölümen dep turup aldı. Hem de birinci bulup istihkamdan sekrep çıkıp bütün benni başlap yette sim torunu büsüp ötti. Yine o da 5 ot küçü noktasını partlattı. Bu jang bir gece davamlaştı. Uruş tükigen deyinkin Lian boyuca aran 13'li adam kaldı. Ätse o özü yalğız lahmigi yoşurun olgan kaldık düşmenge yolukup kaldı. Onun abdumati buzulup qalgan. Oldi 10 köhrikimi yarlangan idi. Şundaqtimi, o çekinmestin netçi granatını bağlap, lahmi eğizigi taşlap, partlatqış boğtisini tartıp, lahmini partlatıp, örvetdi. Düşmenle bir-birlap çıkıp teslim boldi. Bu qitimki jangda, o 3 poteyni partlatıp, 7 düşmenni itip öldürüp, 22 düşmenni əsirge aldı. Pidai qism baş ştabi onunga 2-nji derejelik kurash qahramoni deb nom berib, sharaf bilan 1-nji derejelik xizmat ko'rsatdi deb anga oldi. Vatanga qaytgandan keyin Huang Zongdi harbiy ordenni yig'ishtirib tiqib qo'yib, bu ish to'g'risida ko'p yillargacha oilasidagilarga tinmadi. 2024-yil 9-nji ayda 93 yoshga kirgan Huang Zongdiga Jumhuriyet ordeni berildi. O daim, men hayat qalguchi, qurban bolgan sapdaşlarım, haqiqi qahraman deytdi.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş barlıq Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Beijing vaqti soat 8.